insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beşi

0: Reklam tanıtım. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz?

0: SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Şimdi uyuyorsun, nefesin yavaşlıyor, göz kapakların kapalı. Rüya görmeye başlıyorsun. Çarpıcı yepyeni bir tasarım. Panoramik açılabilir cam tavan, Advanced Comfort koltuklar. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. İşte gördüğün rüya. Yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı.

0: ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı

0: Yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
0: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece

0: 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzemeyi ücretsiz olarak ulaştırırken, medikal tamir hizmetleri konusunda da destek sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent yaşamını kolaylaştıran projelerine bir yenisini daha ekleyerek lezzet karavanlarını Özge Can Aslan Barış Meydanı'nda buluşturdu. Mobil lezzet noktalarından Patsovan, Izgaravan, Gastrovan ve Waffle Gastro karavanlar bir araya getirilerek kaliteli ve uygun fiyatlı birçok lezzet tek noktada buluşturuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler, Mersin Devlet Opera ve Bale sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocuklar, erken yaşta doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun oluşması hedeflenen oyun boyunca alkışlar, danslar ve neşeli çığlıklar ile oyuna dahil oldular. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bilgesu Erenus'un kaleme aldığı Misafir adlı oyunum, Silifke Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşturdu. Almanya'ya işçi göçüyle başlayan bir yaşam mücadelesini trajikomik bir dille sahneye taşıyan oyun, izleyicilere hem duygu dolu hem de düşündüren anlar yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin Valiliği himayesinde düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs Cumartesi günü koşuluyor. 10K, 33K ve 53K olmak üzere 3 parkurda gerçekleşecek yarışmada yerli ve yabancı 882 sporcu, Korikos, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçerek hem doğa hem de tarihiyle iç içe bir deneyim yaşayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü Trabzon deplasmanında Trabzonspor'a konuk oluyor. Geride kalan 29 haftada topladığı 38 puanla 14. sırada bulunan Karettalar ile 47 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor arasındaki mücadele 10 Mayıs Pazar günü Hayrigül Spor Salonu'nda oynanacak. Bein Sports tarafından da canlı yayınlanacak olan maçın başlama saati 15.30. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.

0: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
8: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vanili köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
9: Vanili köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vanili köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
10: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1050.

0: olan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gürlek, Özel'in iddiaları iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği açıklanmıştı. Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılında CHP kurultayı öncesi yapılan kongrelerde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplamda 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etti. Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan tarihlere göre ödemelerin 20-26 Mayıs arasında yapılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde görülen hantavirüs vakalarında insandan insana bulaşabilen nadir Andes türünün tespit edildiğini açıkladı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası küresel riskin düşük, gemideki yolcu ve mürettebat için riskin ise orta seviyede olduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de gerçekleştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılışta yaptığı konuşmada 321 kilometrelik sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve zengin mutfağıyla Mersin yaşayan bir kültür hazinesidir dedi. Festival 17 Mayıs'a kadar sürecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Başkan Seçer burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm bölgelerinin ortak bir değer olduğunu vurgulayarak, Türkiye bizim hepimizin dedi, belediyelerin ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Seçer mesajında, yalnızca kendi çocuklarına değil dokunduğu her hayata sevgi, emek ve umut katan tüm kadınları sevgiyle selamlıyor, tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Mersin'de jandarma ekiplerince narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden 87'si tutuklandı. Toplam 216 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Gökalp'ın sunumuyla manşet başlıyor.
1: Size haftanın ilk iş günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine bugün de gündemi değerlendireceğiz. Yine gazete manşetlerine yansıyan haberleri aktaracağız sizlere. Ve yine gündemdeki gelişmelerle değerlendirmeler yapacağız. Manşet programımız başladı efendim. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarımızdayız. Radyo dinleyicilerimize buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bizleri seyir halinde dinliyorsanız lütfen trafik kurallarına riayet edelim. Hayırlı yolculuklar dileyelim. İş yerlerinde bizleri radyolarımızda

vasıtasıyla dinleyenler varmış. Onlara da buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı işler, bol bereketli işler diliyoruz. Esnafımız da dinliyormuş. Onlara da selamlarımızı, hayırlı işlerimizi gönderelim, temennimizi. Evet, yine biliyorsunuz pazar günü, aslında hafta sonu güzeldi. Güzel bir hafta sonu geçirdik aslında. Pazar günü de anneler günü biliyorsunuz. Anneler günüydü. Böylelikle de gerçekten iyi evlat yetiştiren, vatana, millete, topluma sağlıklı bireyler kazandıran tüm annelerin ve anne adaylarının gününü bir kere daha tebrik ediyoruz, kutluyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Ve iyi anneler hep çoğalsın ki güzel evlatlar yetiştirsin. Güzel toplumlar oluştursunlar. Annelere de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet, tabii biliyorsunuz CBL'in yapmış olduğu basketbol turnuvası vardı. Mersin'de bir ilk gerçekleşti aslında. Güzel bir organizasyondu. Viranşehir sahilinde. Bizler de sizlere iki gün boyunca hem cumartesi günü hem pazar günü bu güzel organizasyonu sizlere aktardık. Şirketler arası bir turnuva ve bu turnuva sevgili izleyicilerimiz baktığınızda aslında çok centilmence geçti. Çok böyle güzel geçti. Verimli geçti. Organizasyon iyiydi. Katılan şirketler, takımlar iyiydi. Başa baş mücadeleler oldu. Dün iki birinci seçildi. MIP ve iki yaka gruplarının birincisi oldu. Ve onlara başarılar diliyoruz. Gerçekten bence organizasyon olarak çok güzeldi. Hem sahil hem deniz, hem böyle insanların gezip böyle dinlendiği bir alanda ve sporun aslında ne kadar birleştirici bir güç olduğunu gösteren bir projeydi. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Tüm katılım gösteren takımlara tekrar başarılar, tekrar teşekkürler. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin de takımı vardı. Onlar da aslında cumartesi günü 3'te 3 yaptılar. Dünkü müsabakalarda eksik oldukları için ve sakatlıklar söz konusu oldu bizim takımda. Dün maalesef elendi. Ama çok da güzel bir mücadele verdi. Aslında oradaki takımlar arasında favori olarak da gösteriliyordu Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin takımı. Ama dostluk kazandı, güzellikler kazandı. Ve en güzeli de hiçbir kusursuz bir organizasyon, yaralanma yok, böyle kötü bir olay yok. Bence kent buna bence özlem duymuş, onu gördük. Çünkü katılım da çok yüksekti, seyirci potansiyeli de çok yüksekti ve insanların ilgisi de vardı. Şirketlerin katılıyor olması da hem çalışanları için, şirket çalışanları için aslında bence biraz da o stresi atmak için çok güzel bir mücadele oldu. Bir kaynaşma oldu aynı zamanda. Şirketler arasında da insanlar birbirlerine, aileleriyle geldiler. Güzel bir kaynaşma oldu. Çalışanlar için stres atma imkanı oldu. Hani spor aslında stresi atmanın en güzel, en kolay yolu. En önemli yolu. Spor hep birleştiricidir. O yüzden emeği geçenlere bir kere daha teşekkür ediyoruz. Evet, zaten İlerleyen günlerde daha farklı projelerde yine sizlerle birlikte olacak. Ve şimdi gündeme geçelim. Tabii şimdi internetten baktığımızda hani dolandırıcılık bir sektör haline gelmeye başladı. Fark ettiyseniz sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ya neden bir sektör haline geldi demeye başladık. Çünkü her alanda bir dolandırıcılık söz konusu. Yani evrakta dolandırıcılık var. İşte her alanda, hemen hemen her yerde dolandırıcılık var. Ve dolandırıcılar artık sınır tanımıyor. Dolandırdıkları insanlarda sınır tanımıyorlar. Zaman zaman haber bültenlerine yansıdı. İşte kimi zaman bir hakim, kimi zaman bir savcı, kimi zaman bir öğretmen. Hani meslek gruplarına baktığınızda iyi bir meslek grubu dahi olsa, onlar da veya olmasa da, meslek grubu olmasa da onları da baz alıyorlardı. Yani dolandırıcılar aslında çıtayı yükseltti. Çıtayı yükseltti. Şimdi en son bir savcımız 850 bin lira dolandırıcılara para kaptırdı sevgili seçicilerimiz. Üstelik dolandırıcılar savcıyı arayarak
kendisini de işin içine dahil ederek

bir dolandırma olayını gerçekleştirdiler. Şimdi bu hikayeye her gün yeni biri eklenirken bu kez bir Cumhuriyet Savcısı dolandırıldı. 850 bin lirasını kaptıran savcı kandırıldığını bankayı arayınca öğrendi. Dolandırıcılar Cumhuriyet Savcısını sevgili izleyicilerimiz arıyorlar mesai bitiminde. Tam adliyenin mesai bitimini ardından eve gittiği sırada sayın savcı üzerinde 0212 ile başlayan bir rakam, bir telefon numarası arıyor kendisini. Bir hattan arıyorlar ve bankacı olarak tanıtıyorlar kendilerini ve diyorlar ki savcının hesabından limit kullanımı olduğunu, mobil uygulamaya girerek hesabını kontrol etmesini istiyorlar. Yani bir bankacı edasıyla arıyorlar. Diyorlar ki efendim diyorlar, sizin hesabınızda bir para akışı var, bir limit aşımı var, yani bir limit kullanılıyor. Siz misiniz değil misiniz? Bak, doğal olarak şüpheye düşüyorsun. Acaba diyorsun, yani ne oluyor, ben kullanmadığıma göre işlem yapılmış ve bankadan arıyorlar seni, seni bilgilendiriyorlar. Şimdi mobil uygulamaya girmesini istiyorlar. Şimdi mobil uygulamaya giriyor savcı. Hesabından 480 bin lira paranın çekildiğini görüyor. Şüpheli şahıs savcıya paranın gönderildiği hesabı tanıyıp tanımadığını soruyor. Yani bankacı kisvesi altında arayan şahıs savcıya diyor ki işte şu şu şu hesaba para gönderilmiş, bu hesabı tanıyor musunuz, biliyor musunuz diyor. Ve sonra telefonu kapatıyor. Dolandırıcı işlemin iptali için HG'yi yeniden arıyor. Yani savcıyı yeniden arayacağını söylüyor. Savcıdan bu sefer EFT yapmasını istiyor. İşte asıl burada başlıyor diğer bölüm. Yani 480 bin lira zaten çekilmiş, bir işlem yapılmış. Şüpheli bu seferki aramasında savcıyı, yani banka adına aradığını söyleyen kişi, bu sefer ters işlem adı altında işlemin iptali için savcıya 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırıyor. Dolandırıcı 370 bin lirayı daha önce gönderildiği belirlenen hesaba EFT yapmasını istiyor. Yani soruyor ya, diyor ya, bu hesaba para aktarıldı, bunu tanıyor musunuz? Savcı da hayır diyor. Sonra diyor, biz sizi bir daha arayacağız. Bir daha arıyorlar. Savcıyı banka adıyla arıyorlar. Diyorlar ki evet, şimdi şöyle yapacağız, ters bir işlem yapacağız. Siz 370 bin liralık bir kredi çekeceksiniz. Aslında burada biraz bir, ama bankadan aradıklarını düşünüp böyle bir işlemi gerçekleştirdiği için savcı da çok fazla şüphelenmiyor işin açıkçası. 370 bin liralık bir kredi çekeceksiniz ve aynı hesaba parayı yatıracaksınız diyorlar savcıya. Savcı bu işlemi yapıyor. Yani EFT yapıyor o hesaba. EFT yaptıktan sonra bu sefer savcı durumdan şüphelenmeye başlıyor. Artık yavaş yavaş şüphe duymaya başlıyor. Hesabına erişim sağlayamıyor bu sefer. Sağlayamayınca bu sefer bankayı arıyor. Gerçek bankayı arıyor bu sefer savcı. Yapılan işlemleri aktardıktan sonra toplamda 850 bin lira dolandırıldığı cevabıyla büyük bir şok yaşıyor savcı. Ama savcımız şanslı. Savcımız şanslı. Hemen gözaltına alınıyorlar. Şüpheliler. Gözaltına alınıyorlar ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılıyor. Savcılık koordinasında polis ekipleri Musa D., Ramazan T., Ece D. isimli 3 şüpheliyi gözaltına alıyor. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Musa D. tutuklanırken Ramazan T. ve Ece D. adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcının parası savcılık tarafından kurtarılmasıyla zararı giderildi deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi burada hemen yakalanıyor. Yakalandıktan sonra savcının 850 bin liralık zararı telafi ediliyor. İşlem böylelikle sonuçlanmış oluyor sevgili izleyicilerimiz. Yani bu konuda daha önce de biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, bir hakimin bisikleti çalınmıştı. Hakimin bisikleti çalındıktan kısa bir süre sonra çalan şahıs yakalanmış, cezaevine gönderilmişti. Hatta baltayı yanlış taşa vurdu diye

haber manşetleri yapılmıştı. Şimdi burada da Savcı Bey'in bu dolandırılma işlemi çok kısa bir sürede sonuçlanıp Savcı Bey'in zararı karşılandı, telafi edildi. Öte yandan diyeceksiniz ki ya kardeşim biz o kadar dolandırıcılık hikayesiyle karşı karşıya kaldık. Bir türlü sonuca ulaşamadık. Bırak sonuca ulaşmayı, zararımızı karşılamadık. Zaten adamlar içeri bir girdi bir çıktı. Girmesiyle çıkması bir oldu. Yani burada da Sayın Bakanın, Adalet Bakanı'nın devreye girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı hızda, aynı tempoda diğer dolandırıcılık dosyalarının da sanki bir savcı, sanki bir hakim dolandırılmış gibi büyük bir hızda, büyük bir kısa sürede çözümlenmesini istiyoruz sevgili Sayın Bakanımız Akın Gürlek'ten, Adalet Bakanımızdan sevgili izleyicilerimiz. Evet, şimdi hayatın devamında neler var peki? Neler yaşanıyor sevgili izleyiciler? Tabii Galatasaray şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz. Bence güzel bir müsabaka oldu. Ama sonrasında biliyorsunuz bazen bazı noktalarda, bazı yerlerde yine tatsızlıklar yaşandı. Aslında spor böyle bir şey değildir. Taraftar olmak da böyle bir şey değildir. Kavgalar, gürültüler de yaşandı ama hani Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etmek lazım. Hangi takımı tutarsanız tutun, sonuçta bu ligin şampiyonu öyle ya da böyle. Varsa bir hata, varsa bir kusur, bunu adli yollarla veya soruşturma süreçleriyle yürütürsünüz. Ama herkes kendi adaletini ortaya koymaya çalışır, kavga çıkartmaya çalışırsa işte burada adaletten bahsedemeyiz veya herhangi bir hak kaybı veya kazanımından bahsedemeyiz. O nedenle tebrik etmekte fayda var. Hani hangi takımla olursak olalım Galatasaray'ı tebrik etmemiz lazım. Çünkü bu ligin şampiyonu, bu sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Dördüncü kez Süper Lig şampiyonu oldu. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Darısı diğer takımların başarılarına inşallah onlar da iyi bir mücadele sergileyerek önümüzdeki sezonunda şampiyonu onlar olur da onlara da tebrik mesajları gelir. Yine buradan onları da tebrik ederiz diyelim sevgili izleyicilerimiz. Tabii ya keşke o tatsızlıklar yaşanmasaydı ama oldu, inşallah daha büyük sıkıntılar yaşanmaz diyelim. Evet, ve şimdi gazetelerimize geçelim ve gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşalım. Bakalım neler var, hangi haberler yer almış gazetelerin ilk sayfalarına. Ve ilk gazetemiz akşam savaşın kazananı baronlar diyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel ekonomide dengeler sarsılırken enerji, savunma ve finans şirketleri karlarını katladı diyor. Belli sektörler İran'daki savaş sonrası dalgalanmalarla başlayan kaosu fırsata çevirdi. Petrol devleri yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kar açıkladı. Büyük altılı olarak bilinen ABD'li bankalar 2026 yılının ilk 3 ayında toplam 48 milyar dolar kar etti. Savunma devleri de rekor sipariş aldıklarını bildirdi. Trump'ın çocukları da kazanıyor. İran'a savaş ilanından hemen önce oğul Baron Trump'ın 50 milyon dolarlık petrol hissesi aldığı ortaya çıkmıştı. Trump'ın her kritik açıklaması öncesi de şüpheli işlemler kaydedildi diyor. Şimdi anladınız mı? Trump'ın özellikle İran'a, şimdi kendisi için bir tehdit unsuru oluşturmuyor. Mesafe açısından, kilometre açısından baktığınızda İran'ın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir tehdit oluşturmadığını herkes biliyor aslında. Böyle bir savaşın tehdit korkusu veya tehdit olma endişesi nedeniyle başlatıldığını her ne kadar iddia etseler de aslında bunun yersiz olduğunu herkes biliyor, dünya biliyor. Şimdi öğreniyoruz ki aslında bu savaşın neden çıktığını, ne amaçla çıkarıldığını ve kimlerin bu savaştan kar elde etmesi gerektiği önceden planlanmış, dizayn edilmiş. Aslında bunu daha önce birkaç gazeteci dile getirmişti. Aslında bu savaşla birlikte kazananın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ve ailesinin olduğunu yazmıştı hatırlarsanız. Bunu dile getirmişti ama çok itibar görmemiş bu söz. Çok da gündemde yerini almamıştı. Şimdi görüyoruz ki aslında
Trump'ın yapmış olduğu o bir ileri bir geri açıklaması.

açıklamalar, işte petrol fiyatlarının artması, arttırmak için yapılan açıklamalar, bunların bir kasıt ve bir düşünce içerisinde yapıldığını hep birlikte görüyoruz. Ve işgalci Irak'ta gizli üs kurmuş diyor ABD'nin Wall Street Journal gazetesi. Soykırımcı İsrail'in İran'a saldırı için Irak topraklarında gizli üs kurduğunu yazdı. Habere göre bir çobanın ihbar ettiği üsse operasyona hazırlanan Irak güçlerine katil İsrail hava saldırısı düzenledi diyor. Ve ondan sonra o da itirafçı oldu. Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek de etkin pişmanlık kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk itirafçılarına bir yenisi eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek savcılıkta gece geç saatlere kadar ifade verdi. Oğlu Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon euro verdiğini söylemiş. Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım da Özel'e 1.2 milyon lira verdiğini itiraf etmişti diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetçiler için dokunulmazlık istiyor diyor. Yolsuzluk soruşturmalarında 23 belediye başkanı tutuklanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Meryem Gül, yerel yöneticiler için milletvekilleri gibi dokunulmazlık istedi. Ve Aydınlık gazetesi, ABD'li enstitü İran savaşını analiz etti, hegemonya çağının sonu diyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu, ABD'nin onlarca yıldır dayandığı küresel üstünlük doktrininin İran Savaşı ile sona erdiğini yazdı. İran, Irak ve Afganistan'dan farklı olarak baskı ve zorlamanın artık sonuç üretemediği bir döneme girildiğini gösterdi diyor. ABD artık özgür değil diyor. Hürmüz krizi ile birlikte ABD'de benzin fiyatları galon başına 4,5 doların üzerine çıktı. Analize göre bu durum Washington'un çatışmayı istediği kadar büyütemeyeceğini gösteriyor. Çünkü askeri tırmanmanın ekonomik maliyeti ABD ve müttefiklerine de ağır biçimde yansıyor. ABD gücünü sınırsız kullanma özgürlüğünü kaybetti. Analizde küçük ve orta ölçekli ülkeler artık süper güçleri sınırlayabiliyor ifadesi yer aldı. Ve Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dava sürecini yakından izleyen iktidar partisinde iki görüş öne çıktı. AK Parti'de mutlak butlan hesabı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan dava siyaset gündemindeki yerini koruyor. AK Parti yönetiminin kamuoyunda yargının vereceği karara herkes saygı duymalı çizgisini koruyor. Perde arkasında ise iki farklı yaklaşım öne çıkıyor. AK Parti içinde bir kesim olası mutlak butlan kararının muhalefeti uzun süre kendi içine kapatacağını düşünüyor. Ve Diriliş postasına geçiyoruz. Milyonlarca İstanbul'un verisi sızdırıldı. İmamoğlu'nun casusluk davası başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı belediye yetkililerinin siyasal casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan duruşma salonunda görülmeye başlanıyor. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediye Veri Tabanı'nda yer alan vatandaşlara ait gizlilik ihtiva eden kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla internet üzerinden Austin adlı yabancı bir dijital platforma aktarıldığı öne sürülüyor. Şüphelilerin 19 Nisan 2019 tarihinde verdikleri veri kopyalama talimatı doğrultusunda yabancı istihbarat servisleriyle bilgi paylaşıldığı iddiaları davanın merkezini oluşturuyor. Savcılık değerlendirmesinde bu büyük çaplı faaliyetin temel hedefinin 2019 yerel seçimlerini manipüle etmek ve Türkiye'nin siyasetine dışarıdan müdahale zemini hazırlamak olduğu çarpıcı bir şekilde vurgulanıyor. Ve hazineye dayanıyoruz savunması tartışma çıkardı diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın Uşak Belediyesi bütçesinden 170 bin euro harcanarak modifiye edildiği iddiası siyasette kriz yarattı. Bu duruma karşı getirilen belediyeler de partiler de hazine yardımı alıyor. Kaynak aynı şeklindeki savunma ise tepkileri daha da büyüttü. Hukukçular ve kamu yönetimi uzmanları bu yaklaşımın devlet bütçesiyle siyasi faaliyetler arasındaki hukuki ve etik sınırları tehlikeli biçimde bulanıklaştırdığını vurguluyor. Kamu kaynaklarının parti amaçları için kullanılmasının kamu yönetimi ilkeleri açısından ciddi riskler taşıdığını belirten uzmanlar
yerel yönetim harcamaları için acil denetim çağrısında bulunuyor. Ve Hürriyet gazetesi devlet raporunda insel alarmı diyor.

ilişki yaşayamayan bireylerden oluşuyor. Kadınlara yönelik öfke ve ayrımcılıkla dolu erkek egemen bir alt kültüre dönüşmüş durumda. Dijital mecralardaki gruplarda yoksul ve çirkin olmaları kadınlara erişememelerinin önündeki en önemli engel olarak görülüyor. Bu gruptakilerin çoğu 18 yaşından küçük. Erkeğin mutlak üstünlüğü, tecavüzü meşrulaştırma, kendinden nefret etme, ırkçılık söylemleri dikkat çekiyor. Türkiye'deki bu gruplarda diğer ülkelerden farklı olarak yoksulluk kavramı öne çıkıyor. Grupların çoğunda çocuklara zorbalık, cinsel taciz, tehdit, şantaj, kredi kartı kopyalama, kişisel verileri ele geçirme, hayvanlara şiddet gibi suçlar işleniyor diyor. Ve ilk İncel cinayeti Türkiye'de kendini istemsiz bekar olarak nitelendiren Semih Çelik. 2024'te İstanbul'da iki kadını öldürdü. Çelik'in dijital platformlar üzerinden İncel grupları ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve şaka ile zorbalık arasında fark var diyor. Akran Arabuluculuk Derneği Başkanı Avukat Necdet Göğüsdere ile okullardaki şiddet alarmını konuştuk diyor. Göğüsdere şakalaşma ile zorbalık arasındaki sınırın güç dengesizliği, süreklilik, kasıt ve zarar verme kriterleriyle ayırt edilebileceğini söyledi. Akran arabuluculuğunu anlatan Göğüsdere bu yöntem çocuklara empati kurmayı, dinlemeyi ve ortak çözüm üretmeyi öğretir dedi. Ve Karar Gazetesi, cüretinin sınırı yok, uluslararası hukuk kurallarını çiğnemeye alışkanlık haline getiren Gazze ve Lübnan'da ateşkesi tanımayan İsrail'in Irak'ta yönetimden habersiz gizli bir askeri üst kurduğu iddia edildi. Bir çobanın tesadüfen fark ettiği skandal sonrası çıkan çatışmada bir Irak askeri öldü. Irak, ABD'yi suçlarken İsrail üssü boşaltmak zorunda kaldı. The Wall Street Journal'da yer alan iddia, soykırımcı İsrail'in egemen bir ülkenin topraklarında nasıl cüretkarca hareket ettiğini ortaya koydu. Habere göre İsrail, İran'a yönelik hava operasyonlarını desteklemek için savaş başlamadan kısa süre önce Irak'ın batısındaki çölde gizli bir askeri üs kurdu. ABD'nin bilgisi dahilinde inşa edildiği öne sürülen üssün İsrail özel kuvvetlerince kullanıldığı belirtildi. Üste ayrıca İran semalarında görev yapan İsrailli pilotların düşürülme ihtimaline karşı arama kurtarma ekiplerinin hazır tutulduğu iddia edildi. Stratejik üssün Mart ayında bir çobanın şüpheli helikopter hareketliliğini fark edip Irak ordusuna haber vermesiyle de şifre olduğu belirtildi. Bölgeye ulaşan Irak ordusuna İsrail'in hava saldırıları karşılık vermesi sonucu bir Irak askeri ölürken iki asker de yaralandı. Irak artık operasyonlar komutan yardımcısı Mehmet Davi operasyonun koordinasyonsuz ve onaysız şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail bu olaydan sonra üssü boşaltmak zorunda kaldı. Irak ABD'yi suçladı ancak ABD saldırıya katılmadığını savundu. Ve Korkusuz Gazetesi, staj ve çıraklık sigortası mağdurları Ankara'dan iktidara seslendi. Hakkımızı teslim edin. Staj ve çıraklık süreleri sigorta başlangıcı sayılmadığı için emeklilikleri yıllarca ertelenen vatandaşlar alın terimizin karşılığını verin artık diye haykırdı. Yıllar süren çağrılar sonrası EYT yasasını çıkaran iktidar 2 milyon staj ve çıraklık sigortası mağdurunun feryadını duymadı. Çırak ya da stajyer olarak çalıştıkları süreler sigorta başlangıcına sayılmadığı için emekli olamayan yüzlerce kişi dün ulusta toplandı. Eylemde okunan açıklamada iktidara acil yasa çağrısı yapıldı. İşsizliği düşük göstermek için çalışan sayılanları stajyer ve çıraklar iş özlük haklarına gelince öğrenci deniliyor. Yurt dışında yapılan stajı sigortaya sayanlar kendi vatanında çalışan gençleri bu haktan mahrum bırakıyor. Fiilen çalışmaya başladığımız tarihin sigorta başlangıcı olması için derhal kanun istiyoruz dediler. Ve Milat Gazetesi, artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir köpek lobisi. Sürekli çocuklarımızı katleden vahşi sokak köpeklerini savunanların yurt dışından fonlandığı söyleniyor. Milyonlarca liralık mamalarla beslenen ve evlatlarımızı parçalayan başıboş köpekler can dost değildir. Neredeyse her gün köpekler tarafından parçalanan çocukların ailelerinin acısı haber olarak gündemimize giriyor. Yurt dışından büyük paralarla fonlanıp halkın üzerine kuduz gibi saldıran it yemi lobisiyle çocuk değil köpek önemli diyen ruh hastaları yetkililer

0: üzerinde baskı oluşturuyor. Bazı belediyeler de halkın milyonlarını saçarak köpek lobisine çanak tutuyor. Köpek lobisinin milli güvenlik sorunu olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Osman Mesden, belediyeler ihaleyle çocuklarımızı parçalayan başıboş köpekler için tonlarca köpek yemi alıyor. Can dost edebiyatı bir an önce bırakılmalı. Yabancı istihbaratlar ile yurt dışından fonlanan köpekçi dernekler ve bazı sözde gazeteciler aile yapımızı dinamitliyor dedi. Ve gazetelerimize kısa bir ara verip Ali Gülkan Şamiloğlu'na gidiyoruz gündeme dair bilgileri almak için. Evet Ali Gülkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV ve San TV seyircilerine, radyo dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu bir gün ve güzel bir hafta diliyorum efendim. Ve bugün gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara şu saat itibariyle bir bakalım. Ayrıntılar tabii her zaman olduğu gibi haber içerikli programlarımızda, haber bültenlerimizde yer alacak. İçel TV, San TV sosyal medya hesaplarında ve intermersin.com ve San TV internet sitemizde de gün içerisindeki gelişmeler her zaman olduğu gibi yine ekranlarınıza gelecek, telefonlarınıza gelecek, size ulaştırılacak. Şimdi gündeme bakalım, Mersin'le başlayalım. Mersin'de neler oldu, öne çıkan konular nelerdi, onları değerlendirelim. Tabii ya dün önemli bir gündü, anneler günüydü. Anneler günü dolayısıyla da çeşitli törenler gerçekleştirildi, kabirler ziyaret edildi. Vatandaşlar vefat eden annelerinin kabirlerini ziyaret ettiler. Bununla birlikte tabii hayatta olan anneler ziyaret edildi, huzur evleri ziyaret edildi, bakım yurtları ziyaret edildi. Eş, dost, akraba, anne olan, anne gözüyle görülen tüm kadınlar ziyaret edildi, elleri öpüldü, onurlandırıldı, hediyeler verildi. Kabirlerde dualar okundu. Tabii biz de bir kez daha tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyoruz efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi de anneler günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, ayrıca Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda kadınlara özel bir anneler günü eğlencesi düzenledi ve bu eğlence yoğun katılımla takdir gören bir eğlence oldu efendim. Şimdi devam edelim. Tabii Mersin'de önemli bir festival başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez bu yıl Mersin merkez alınarak düzenlendi ve Mersin'de 9 Mayıs'ta başladı Kültür Yolu Festivali ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu festival kapsamında birçok mekanda konserler tabii veriliyor ama konserlerin mekanı Soli'de, Pompei Polis'te ki konser alanı ve orada konserler 9 Mayıs'ta başladı. 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Her akşam ünlü sanatçılar konser verecek Soli konser alanında. Ayrıca tabii söyleşiler düzenleniyor. Çeşitli mekanlarda atölyeler düzenleniyor. Çocuklar için özel etkinlikler düzenleniyor. Örneğin Mersin'de sahil bandında Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda çocuk köyü kuruldu. Orada çocuklar için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek festival boyunca. Ayrıca tabii az önce söylediğim gibi konserler verilmekle birlikte Mersin Arkeoloji Müzesi'nde Hane Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri ve Yaşayan Miras, Mersin sergileri, fotoğraf, resim sergileri, etnografik sergiler açılacak. Önemli mekanlarda, çeşitli mekanlarda, arkeoloji müzesinde ve diğer sergi alanlarında dolu dolu Mersin kültürü. Ayrıca tabii gastronomi alanında da 40 işletme belirlendi, 40 lokanta belirlendi. Bu lokantalarda da Mersin bölgesine özgü lezzetler sunuluyor vatandaşlara. Dolu dolu geçiyor Mersin Kültür Festivali ve geçmeye de devam edecek. Yalnız tabii Mersin Kültür Festivali önemli. Mersin'e de katkıları, Mersin'in tanınması, bilinmesi açısından da önemli bir festival olmakla birlikte şöyle bir iddia ortaya atıldı. Tabii Mersin Kültür Yolu Festivali'nin, Türkiye Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve belediye başkanları yoktu. Dolayısıyla şöyle bir iddia ortaya atıldı. Kültür Yolu Festivali'ne Sayın Seçer, CHP'li belediye başkanları ve tabii milletvekilleri davet edilmedi şeklinde bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiada birçok basın yayın organında yer aldı. Tabii bu iddiayla ilgili olarak her iki taraftan da hem bakanlıktan hem de Büyükşehir'den ya da Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ama üst düzey CHP'li yetkililerin festival açılışında ve festival etkinliklerinde olmaması da dikkat çekti. Devam edelim. Tabii Mersin'le ilgili önemli gelişmeler var. Onlara yer vermeye devam edelim. Bugün o gelişmeler ekranlarınıza ve internet sitelerimize gelmeye devam edecek. Şimdi hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız ayda dile getirmiştik. Mersin'de Silifke ilçesine bağlı Yeşil Ovacık mahallesinde Şişe Cam grubu bir yılda 300 bin ton atığın depolanacağı bir atık deposu kurmak istiyor. İşte tabii buna o bölgede yaşayan insanlarla birlikte çevreye duyarlı vatandaşların faaliyet gösterdiği derneklerde karşı çıktılar ve bir dava açtılar. Şimdi bu proje kapsamında bilirkişi orada inceleme yaptı değerli seyirciler ve inceleme ÇED raporuna karşı açılan davanın bilirkişisi hazırlamış olduğu raporda çevrecilerin, o bölge halkının o bölgede bir atık deposu kurulmasının o bölgeye, Mersin'in her şeyine zarar vereceğini belirten çevre derneklerinin, çevreye duyarlı vatandaşların aleyhine o bölgeye atık deposu, Silifke Yeşil Ovacık'a atık deposu kuracak olan firmanın lehine karar verdi bilirkişi hazırlamış olduğu raporda. Ve tabii bu duruma yine tepkiler başladı. Mersin Çevre Platformu ve Merçet Mersin Çevre Derneği bu rapora karşı da hukuksal mücadele başlattıklarını, dava açacaklarını dile getirdi. Bu da önemli bir gelişme. Mersin'in çevre sağlığı, doğası, endemik bitkileri, canlı türleri açısından. Devam edelim Mersin'le ilgili. Şimdi şöyle bir gelişme var, ilginç. Mersin'in Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapılacak. Neden? Çünkü yaklaşık 2 yıldır Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde muhtarlık görevini yürüten Hamit Sor isimli muhtar Almanya'ya yerleşti, Almanya'ya taşındı ve muhtarlık görevini yapamadığı için muhtarlık görevinin başka birine geçebilmesi amacıyla muhtarlık seçiminin yapılması kararlaştırıldı. Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde muhtarlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Mersin'de yine bir grev başladı değerli seyirciler. Şunu da belirtelim ki tabii Mersin'de işten uzaklaştırılan, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten uzaklaştırılan, limanda çalışmalar yürüten özel bir şirketteki 180 işçi işten çıkartılmıştı. İşçilerin mücadelesi devam ederken Mersin'de Güvensiz İşçiler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren, orada birleşen nakliye işinde çalışan işçiler, özellikle evden eve nakliye işinde eşyaları taşıyan işçiler, Güvencesiz İşçiler Derneği önceliğinde grev kararı aldılar. Yevmiyelerinin düşük olduğunu belirterek yevmiyelerinin yükseltilmesini istediler ve grev kararı aldılar. Şimdi tabii dernekle işverenler arasındaki görüşmeler devam ediyor. Ve devam edelim Mersin'le efendim. Üzücü bir haber var Mersin basınıyla alakalı. Uzun yıllar gazetecilik mesleğini Mersin'de devam ettiren, Mersin camiasının, Mersin basınının tanınan isimlerinden Özer Işık hayatını kaybetti. Özer Işık Mersin'de Akbelen Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Biz de Tepe Medya grubu olarak Özer Işık'a tanıdan rahmet, ailesine ve Mersin basınına iyi dileklerimizi iletiyoruz efendim. Mersin'de önemli spor organizasyonları da gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu yıl 5. kez düzenledi. Klikya

Ultra Maratonunu ve maraton Mersin'de çeşitli kategorilerde gerçekleştirildi. 53 kilometre koşuldu, bununla birlikte 10 kilometre koşuldu. Tabii çok 33 kilometre koşuldu erkeklerde, kadınlarda, gençlerde. Yurt dışından gelen sporcular ve Türkiye'den gelen sporcular, çok sayıda sporcu mücadele etti. 53 kilometrede erkekler genel klasmanda Mustafa Dağdelen birinci oldu. 33 kilometre erkekler kategorisinde Şahap Dede ve kadınlarda da Fransa'dan Eguen Rock ilk sırayı alan sporcular oldu. 10 kilometre erkekler kategorisinde Rıdvan Aykul ve kadınlarda da Anne Kirdam birinciliği elde ettiler. Ayrıca tabii Mersin'de CAF CBL 3x3 basketbol turnuvası da düzenlendi. Bu turnuvaya özel firmalar katıldılar ve Mersin'de Viranşehir sahilindeki alanda firmaların katılımıyla CAF CBL 3x3 basketbol turnuvası gerçekleştirildi. Festival, basketbol festivali yaşadı bu turnuvada Mersin ve tabii 20 kurum, kuruluş, şirket bu turnuvada takımlarıyla amatör düzeyde üçer futbolcuyla mücadele ettiler ve 2 gün boyunca cumartesi pazar boyunca CAF CBL 3x3 Çukurova basketbol turnuvası tamamlandı. Turnuvada MIP Mersin Uluslararası Limanı birinci oldu. İki yaka firması ikinci oldu ve global firması da üçüncülüğü elde etti. Derece alan firmaların takımları Antalya'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler. Şimdi gündemde öne çıkan birkaç konu daha var. Onlara da değinelim efendim. Türkiye gündeminde şöyle: casusluk suçlamasıyla geçen yıl tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında siyasal casusluk suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması bugün Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Duruşmada İmamoğlu, Özkan ve Merdan Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. Ayrıca tabii Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le ilgili de önemli bir gelişme olduğu iddia edildi. Şöyle ki, geride bıraktığımız hafta içerisinde Muhittin Böcek'in oğlunun kendisi de aynı dava kapsamında tutuklanmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek savcılığa ifade verdiği belirtilmişti. Şimdi de Muhittin Böcek'in de etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptığı duyuruldu. Ama bu şu anda iddia düzeyinde, resmi makamlardan bu yönde herhangi bir açıklama gelmedi. Bunu da aktaralım. Şöyle bir tartışma başladı şimdilerde siyasi çevrelerde de, bu da önemli ve bu hafta boyunca da belki daha uzunca bir sürede gündemde kalacak ve tartışılacak bir konu. Fener Rum Patriği Bartolomeus Atina'ya gitti. Atina'da bir açıklama yaptı Fener Rum Patriği Bartolomeus ve dedi ki 1971 yılında kapanan okulu 55 yıl sonra açacağız dedi. Hangi okulu? Ruhban Okulu'nu. Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül ayında yeniden açılacağını duyurdu Fener Rum Patriği Yunanistan'da yapmış olduğu açıklamada. Ve okul 1971 yılında kapanmıştı. 55 yıl sonra yeniden açılacak Heybeliada Ruhban Okulu. Bartolomeus'un Fener Rum Patriği'nin Yunanistan'da yapmış olduğu açıklamayla duyuruldu bu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de gelişmeyi tarihi bir karar sözleriyle nitelendirdi. İşte Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacak olması hem siyasi zeminde hem de diğer farklı alanlarda bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bunu da aktaralım. Şu anda aktaracaklarım bu kadar efendim. Gün içerisinde

0: sayesinde birlikteliğimiz devam edecek. Söz Tekin Narşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve gazetelerimize devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Milliyet. Küresel korku hortladı diyor. Hollanda bandıralı MV Hondius adlı yolcu gemisinde başlayan hantavirüsün salgını tüm dünyada yeni bir küresel pandemi korkusunu hortlattı. Ancak uzmanlara göre pandemi endişesi yersiz diyor. İspanya'nın Kanarya Adaları'na ulaşan ve hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Yolcular tahliye edildikten sonra karantina için evlerine gönderiliyor. Gönderilecek gemilerin şu anda virüs belirtisi göstermediği açıklansa da Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 150 yolcusu olan gemideki herkesi yüksek riskli temaslı olarak değerlendirdi ve 42 gün boyunca aktif olarak izlenmesi gerektiğini bildirdi. Ve üçlükte bulgu yok deniyor. Covid-19'dan tamamen farklı deniliyor. Dünya Sağlık Örgütü Salgın Hastalıkları Uzmanı Maria Van Kerk, hantavirüsün Covid-19 gibi hava yoluyla değil, yakın ve uzun süreli temasla bulaştığını belirtti. Durumun 6 yıl önceki Covid-19 başlangıcından tamamen farklı olduğunu vurguladı diyor. Ve Sabah gazetesi, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay annelerin diyor. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Annelerimizin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz. Değerli annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum dedi. Ve Sözcü gazetesi, Musavat Dervişoğlu çarşıda, tarlada, fabrikada dert dinledi. Durumu böyle özetledi. Milletle bağ kopan iktidar aklını da yitirdi. İyi Parti lideri Sözcü'ye konuştu. Emekli, işçi, çiftçi ve esnafın derdi ekonomi, ekonomi, ekonomi. Türkiye geçinemiyor. İktidar ise yargı üzerinden siyasete tuzak kuruyor dedi. Ve Takvim gazetesi, casuslukta hesap günü diyor. Milyonların verilerinin yabancı ajanlara aktarıldığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün ve Necati Özkan bugün hakim karşısına çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet, çarkı ve yolsuzluk soruşturması casusluğa uzandı. Ekrem İmamoğlu hakkında casusluktan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu ile 3 sanık hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. Ve son gazete Türk Gün, İran füzelerini ABD'ye kilitledi. ABD ve İran arasında süren ateşkese rağmen her iki ülkenin Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyet mücadelesi yeni bir savaşa doğru gidiyor. İran Devrim Muhafızlar Ordusu füze ve İHA'ların ABD hedefleriyle düşman gemilerine kilitlenerek ateş emri beklediği belirtildi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşçakalın. Tanır tanıyan beni, horonum.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması, Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow, tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.
1: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054. Vanili köftenin tadı

0: Doğuna bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin, 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlayacak,

0: alıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mayıs Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencilerin Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları,
11: Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yürüyüş.

0: Çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Sun TV, İçer TV, Sun Radyo ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Haber merkezinde yine gündemde öne çıkan konuları aktarmaya ve yorumlamaya devam edeceğiz. Hiç kuşkusuz dışarıdaki gelişmeler deyince akıllara ilk olarak ABD-İsrail-İran savaşı geliyor. Ateşkes anlaşması yürürlükte gibi gözüküyor ama pamuk ipliğine bağlı bir anlaşma olduğunu da söylemek gerekir. En son İran'ın ortaya koyduğu şartları ABD Başkanı Donald Trump beni mutsuz etti şeklinde bir karşılık vererek reddetmişti. Şimdi İran tabii ki tazminat istiyor. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamında kendilerinin söz sahibi olmasını ve geçişlerin ücretli olmasını. Öte yandan Lübnan'la ilgili tabii ki talepler var. Oradaki malum Hizbullah, İsrail'in hala Lübnan'a saldırıları devam ederken, yani savaşın seyrini değiştirecek bir anlaşmanın olamayacağını bugünden net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Yine bugün önemli bir stüdyo konuğum olacak. Emşav Genel Başkanı, şehit polis aileleri ve gazilerimiz bir vakıf var. Emşav. Malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dinlenen isimlerden bir tanesi de Abdurrahman Yılmaz idi, genel başkan. Komisyonda neler oldu ve şehit aileleri terörist Türkiye sürecine nasıl bakıyor? Bunları tek tek konuşacağız. Öte yandan malumunuz en son MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir Abdullah Öcalan'a statü çıkışı var idi. AK Parti kanadından zaten terörist Türkiye sürecinin 3 tane önemli aktörü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan. Daha büyük statü olur mu şeklinde bir yanıt verildi.

0: Şimdi ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Abdullah Öcalan'la ilgili olarak yargı da tabii ki yorumunu yapıyor. Böyle bir ceza alanın bir statüsü olmayacağı şeklinde, evet, görüş birliği var. Bunları konuşacağız. Yani konuğumla beraber önemli, her zaman komisyona katılan partilerin genel başkanları şehit ailelerimizi üzecek, onları kıracak bir çalışmanın içerisinde olmayız. Onların reddettiği bir kararı almayız şeklinde demeçleri vardı. Emşav Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz ile bunları stüdyomuzda konuşacağız. Şimdi efendim iç siyasete geçelim. İşte AK Parti'nin değil mi kalesi Rize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi, ki Rizeli olduğunu her fırsatta ifade eden ve bunun altını çizen bir isim. Özel günlerde memleketine gidiyor değil mi? Yaşadığı o köye ve hemşerileriyle beraber oluyor. Tam da bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi bir hamle gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Rize'de miting düzenledi. Evet. Şimdi Rize'de düzenlenen miting çok önemliydi. Acaba AK Parti'nin kalesi olarak görülen ilde ciddi bir kalabalık toplar mıydı? Yani şimdi orada bir açıklaması var Özel'in. Çayın kilosu 50 lira olmalıdır. Bunun altındaki her fiyat çayda sömürü demektir şeklinde konuştu. Devamına bakalım.
1: Diriz, diriz, hep beraber ayaktayız. Şimdi yine bir darbe girişimiyle yürüyüşümüzü durdurmaya çalışanlar var. Ancak şunu söyleyelim. Biz Rize Belediyesi'ni seçimlere girdik, kazanamadık. Rize'nin kararına sonuna kadar saygılı olduk. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilen Rahmi Metin Başkan'a, hangi siyasi partiden olursa olsun, Rize Belediye Meclisi'nde görev yapan tüm meclis üyelerine tebriklerimizi sunuyoruz. Rize için taş üstüne taş koyanın önünde saygıyla eğiliyoruz. 1947'de Rize'de ilk çay fabrikası açıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Rize ekonomisini ayakta tutacak olan önceki adı Zihni Derin Çay Fabrikası'yla Cumhuriyet'in Rize'ye en büyük katkısını sağladı. Gün oluyor, çıkıyorlar meydanlara, Atatürk'ün büyük eseri Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf ederken ne yaptınız diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Rize'yi çayla tanıştıran, çayla kalkındıran partidir. CHP ne yaptı diyenlere Rize'nin ekmeğini veren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Zihni derin CHP'dir. CHP zihni derindir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli, en kıymetli topraklarında en kıymetli ürünle bizi bugünlere getirenlere, o günden bugüne hizmeti olanlara saygılarımızı, minnetlerimizi, aramızda olmayanlara rahmetlerimizi sunuyoruz. Rize'yi seviyoruz. Rizelileri seviyoruz. Aa! 2025'te çay için 35 liradan çay alınsın diye söyledik. Sözümüzü dinletemedik. 25 lira fiyat verdiler, çay üreticisini perişan ettiler. Dün bakıyorum Rize'ye gelen basın mensuplarına röportaj veren bir çay üreticisi isyan ediyor. 800 gram çay satıp bir ekmeği zor alıyorsun diyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün burada da

0: Ziraat Odası'nın başkanını dinlediniz. Onlara kulak veriyoruz. Diyorlar ki bir kilo çayın maliyeti 31 lira. Bu şartlar altında Rizeliler bu sene hiç olmazsa 40 lira fiyat bekliyorlar. Çaya ilan edilen taban fiyatın %10'u kadar destekleme verilecek. Dönüm başına 2000 lira gübre, üstüne çapalama desteği verilecek. Tarım kireçleri tamamen ücretsiz olacak. Kaçak çayla etkin mücadele edilecek. Çay üreticisi çayı üretecek, Çaykur'a verecek. Çaykur karar veriyor hangi bankaya gidilsin. Bankalar sıraya giriyor, Çaykur'a ne verelim? En güzel makam aracını verenlere, en güzel avantajları sağlayanlara Çaykur'daki beyler tamam diyorlar, el sıkışıyorlar. Şu bankaya yatıracaksın, ahali o bankada kuyruk olacak. Bu işi bitiriyoruz. Çay üreticisi çayını Çaykur'a verecek. Verirken hangi bankadan çekmek istediğini bildirecek. Hangi banka çay üreticisine aynı memurlarda olduğu gibi en yüksek promosyonu verirse çay parası oradan alınacak. Bugün Türkiye'de 100 liralık verginin 65 lirası dolaylı vergilerden, yani dünyanın en adaletsiz, en acımasız vergisiyle alınmaktadır. Bugün Türkiye'de bir fabrikatörle, bir milyarderle, bir asgari ücretli elektriğe, suya, doğalgaza, giyime, kuşama, çocuğunun ayağına aldığı ayakkabıya aynı dolaylı vergiyi ödemekte. Bu vergi tahsilatının %65'ine denk gelmektedir.
1: Evet. Ya tabii Rize'yi, yani Rize o kadar büyük bir şehir değil. Nüfus yoğunluğu açısından, yani ortaya konan bu mitingde bu kalabalığın orada bulunması ciddi bir mesaj veriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingleri artık bir şekilde halk tarafından benimsendi ve ciddi destek görüyor. İleriki süreçte AK Parti, değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu, bunlar sahaya çıktığı zaman, mitingler yaptığı zaman, o zaman işte bir algı oluşacak. Hangi parti iktidara gelecek şeklinde, veyahut da iktidar devam edecek mi ülkeyi yönetmeye? Bunlarla ilgili yorumlarımızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Şu anda CHP sahada tek başına. Evet, tek başına devam ediyor ama gündemden de düşmüyor. Hani özellikle CHP'nin içerisinde bulunduğu süreç çok önemli. Tamam, bir yandan halka gidiyor, mitingler yapıyor ama öbür yandan parti içerisinde deprem üstüne deprem oluyor. Evet. Partiden ayrılan ve AK Parti'ye geçen belediye başkanları, zaman zaman il yönetimleri ve itirafçılar ve etkin pişmanlık yasasından yararlananlar birilerini ele veriyorlar, değil mi? Evet, bunu yaptık ama bunlarla yaptık. İşte şunu buna verdik tarzında. Hedefteki isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Net. Uşak aynı şekilde bir takım samimi itiraflarda bulundu. Şimdi en önemli bence dönüm noktası tam da burada. Muhittin Böcek ve oğlu ifade verdiler. Evet. Etkin pişmanlık yasasından faydalandığı ileri sürülen tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha

karşı 0-3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi. Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemler her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yönlendirildiği öğrenildi. Yetkililer soruşturmanın çok yönlü ve titiz sürdüğünü belirtirken dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi. Şimdi bu çok önemli. Hani şimdi neler konuşuldu, hangi itiraflar yapıldı, bunlarla ilgili çok şey söylenebilir. Ama şimdi bazen böyle o ifadeler sızdırılıyor. Bir şekilde birileri tarafından sızıyor. Muhittin Böcek'in itirafları CHP'de deprem yaratacağı şeklinde bir tabii ki söylem de var. Bilemiyoruz neler olmuş, ne ifadeler ortaya konmuş, genel merkezi ne kadar ilgilendiriyor. Ya bu tip yani etkin pişmanlıktan yararlanmak için, yasadan yararlanmak için tabii ki güçlü belgelerle, bilgilerle itiraflar ortaya konmak gerekiyor. Ya ben şuna bu yüzden şu parayı verdim ve işte bu parayı ben şu bankadan şu dekontu çektim ya da buna bu dekontla gönderdim, şu IBAN'a attım gibi. Yani şimdi bazen böyle hani kaydı yok, kamera kaydı yok, bir şey yok. İşte geçerken bahçesine attım değil mi? Özgür Özel'in öyle bir ifade var. Para dolu çantayı. Ya böyle şeyler tabii ki inandırıcı gelmez. Niye? Somut. Somut belgeler ışığında. Fakat bakıyoruz efendim, yani bayağı bir 8,5 saat süren ifadeden bahsediyor. 8,5 saat. Muhittin Böcek 8,5 saat oğluyla beraber arka arkaya ifadeler verdiler. Ettiğim pişmanlıktan yararlanmak için acaba neler söylediler? Ve şimdi Antalya'daki bu soruşturma çok daha genişleyerek devam edeceğe benziyor. Çünkü yeni deliller, yeni kişiler ortaya çıkacaktır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, biz başından beri şunu söylüyoruz. Tamam, miting yap, güzel. Yani bu iç siyasette önemli bir olay. Ama ya bir şöyle bir partini bir toparla, bir derle. Kim ne yapıyor? Yani görüyorsunuz çok dağınık, aşırı derecede disiplinden uzak ve patır patır dökülüyor belediye başkanları vesaire, operasyonlar. Yani biraz böyle içe dönüp partiyi toparlaması, bir yeniden bir sürecin başlatması gerekiyor Özgür Özel'in. Abi biz istiyoruz, biz CHP güçlü olsun. Çünkü karşısında çok güçlü bir iktidar partisi var değil mi? AK Parti var. Eşitlensinler. Rekabet ortamı oluşsun. Yani böyle olduğu zaman demokrasinin çok daha iyi işlediğini görebiliyoruz. Yani demokrasinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için böyle denk kuvvetlerin yarışı olması gerekiyor. Türkiye buna alışık. Sağ sol olayını hatırlayalım. Alışık. Yani sağdaki partilerle soldaki partiler her seçimde böyle nefes nefese bir yarış ortaya koyardı. Daha sonra sol devre dışı kaldı. Sağda iki parti oluştu değil mi? Anavatan'la Doğru Yol Partisi. Bu sefer onların rekabetini hepimiz izlemiştik. Evet, şimdi kesin olan bir şey var. CHP ile AK Parti'nin rekabeti ve olması da gereken aslında o iki ideolojik, farklı ideolojik partinin tabii ki ittifaklarıyla beraber yarışa girmesi. Cumhurbaşkanlığı sistemi zaten çok farklı bir sistem. Üzerinde çok da konuşulması gereken bir sistem ama
önemli konular var tabii. Yani bu terörist Türkiye süreci gerçekten çok çok önemli. Seçimlerde kazananı ya da kaybedeni belirleyecek olan en önemli konu bu.

0: Malumunuz Teresu Türkiye sürecinde komisyona gidip konuşan en önemli isimlerden bir tanesiydi. Çünkü burada barış olacaksa şehit ailelerinin, evet çok önemli bu, şehit ailelerinin düşüncesi birinci derece önem arz ediyor. Çünkü evlatlarını kaybettiler. Evet, evlatlarını bu vatan uğruna feda ettiler. Öte yandan sakat kalanlar oldu. Gazilerimiz çok önemli. Hayatları boyunca, değil mi? O yitirilen huzurlar bir daha yerine gelmeyecek. Onların düşüncesi, onların yaklaşımları, beklentileri. Evet, stüdyo programında Sayın Yılmaz ile bunları da konuşacağım. Hani şimdi mesela Teres Türkiye süreciyle ilgili deyince de ya bunun tabii ki en önemli ayaklarından bir tanesi de Irak. Irak Kürt bölgesel yönetimi. Onların malumunuz Kandil değil mi? Orada yuvalandılar. Suriye'de yuvalandılar uzun. Komşularımız maalesef bizi uzun yıllar arkadan vurdular. Ama şimdi özellikle savunma sanayisindeki dev atılımlar bu insansız hava araçları. Teröre, teröriste göz açtırmıyor. Eskiden askerlerimiz işte dağlara çıkar, yüksek yerlerde konuşlanmış olan teröristlerle mücadele etmek için tırmanırlardı. Yukarıdan aşağıya askerlerimizi şehit etmek, yaralamak kolay idi. Şimdi artık bu ortadan kalktı. Nereye gizlenirse gizlensin terör unsurları, silahlı hava araçlarımız SİHA'larla yeri tespit ediliyor ve anında vurulabiliyor. Yani ateli oyununa döndü. Terörle mücadele bu bağlamda adeta ateli oyununa döndü. Tam da bu noktada büyük başarılar elde edilmişken sınırlarımız içerisinde terörist sayısı ciddi olarak azalmışken böyle bir süreç ortaya kondu. Doğru mu? Doğru. Tabii ki kan akmasın, gözyaşı dökülmesin, insanlar ölmesin, şehit haberleri gelmesin. Çok doğru. Ama bu bölgesel bir sorun. Yani terörsüz Türkiye okey ama terörsüz bölge olayı da var. Evet, şu haberi geçeyim istersen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Kürt Bölgesi Yönetimi Başbakanı Mesut Barzani ile beraberindeki heyeti kabul etmiş. Evet. Zaten malumunuz Barzani aşireti hala orayı yönetiyor.
1: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en

0: Büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357 03 03 Mezitli Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Bu festival 9 Mayıs'ta başladı. 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Konserler düzenleniyor. Ünlü şarkıcılar Mersin Mezit ilçesi Soli Pompei polis alanında bulunan konser alanında her gün konserler veriyorlar ve bu konserler 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Bunun yanında Mersin Arkeoloji Müzesi başta olmak üzere bazı mekanlarda çeşitli sergiler açılıyor. Fotoğraf sergileri, resim sergileri, etnografik sergiler açılıyor. Ayrıca tabii Mersin'in gastronomi konusunda öne çıkabilmesi amacıyla 40 yemek yiyilebilecek mekan belirlendi. Bu mekanlarda Mersin lezzetleri sunuluyor ve dolu dolu bir şekilde Mersin'de İlk kez Kültür Yolu Festivali yaşanıyor ve bütün etkinlikler 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı Kültür Parkı içerisinde bulunan Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda da çocuklar için özel bir çocuk köyü kuruldu. Orada da çocuklara yönelik etkinlikler festival boyunca gerçekleştirilecek. Şimdi devam edelim. Ayrıca Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kilikya Ultra Maratonu gerçekleştirildi hafta sonunda ve 882 sporcu katıldı dünyadan ve Türkiye'den. Maraton gerçekleştirildi, derece alan sporculara ödülleri verildi. Ayrıntı haber bültenlerimizde yer alacak. Yine bir festival var, o festivali de aktaralım size. Mersin Üniversitesi'nde festival başlıyor. Bugün başlıyor Mersin Üniversitesi MÜFEST 2026. Bugün başlıyor. Bugün, yarın ve 13 Mayıs tarihlerinde festival Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde gerçekleştirilecek. Festival çerçevesinde de Mersin Üniversitesi Stadyumunda konserler olacak. Ayrıca yine Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ndeki çeşitli mekanlarda kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek efendim. Ve şu anda aktaracaklarım bunlar. Gün içerisinde ayrıntıları programlarımıza vermeye devam edeceğiz. Söz Kemal İstek'te, teşekkür ediyorum.
6: Gülken Şamiloğlu'na bağlanıyoruz. Herkes merak ediyor. Muhittin Böcek ve oğlu nasıl bir ifade verdiler? 8,5 saat süren bir ifade alma süreci yaşandı. Şimdi tabii gelinen noktada hani ifade, yani bu etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için bazı isimleri de vermeleri gerekiyor. Değil mi? Dosya dışında olan bazı isimler. Şimdi bunlar kimler? Bunları tabii ki bir şekilde ilerleyen saatlerde öğreneceğiz. Ama gerçeğin de altını çizmek gerekir. Çok önemli, çok çok önemli bir dava dosyası haline şimdiden geldi ve bekleyeceğiz. Yani bu önemli bir konu. Muhittin Böcek'in sağlık sorunları var idi. İşte bununla ilgili rapor alma mücadele süreci yaşandı. gündemde çok durdu. Koronavirüs vakası hatırlayalım. O dönemde entübe edilmesine rağmen sağlığına bir nebze olsun kavuşmuştu Muhittin Böcek. Ve hatta entübe edildiğinde yerine vekil seçimi için, hani başkanlıktan düşürülüp vekil seçimi için bir çalışma da ortaya konmuştu. Ve hastaneden çıktıktan sonra ölmeden beni öldürdüler ve bir başkan arayışı içerisine girdiler şeklinde CHP'lilere bir sitemi de olmuş idi. Daha sonrasında tam anlamıyla sağlığına kavuşmadan bu operasyon gerçekleşti ve doktorların bir kısmı Muhittin Böcek cezaevinde yatamaz, bu onun için ölüm anlamı taşıyor diye rapor başvurularında bulundular ama cezaevinden çıkması için gerekli raporlar verilmedi ve o gündür bugündür Muhittin Böcek cezaevinde. Şimdi yeni bir aşama ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. Şimdi ya belediye başkanısın, bugüne kadar neyi bekledin? Yani konuşmak için neyi bekledin? Şunu bekledin, bir şekilde birileri bu işi, efendime söyleyeyim, bağlar diyelim ve cezaevinden çıkma ümidi taşıyor idi. Ama görüldü ki hayır, suçlamalar çok ciddi ve ağır. Bu yüzden gerçekleri anlatması noktasında telkinler de yapılmış olabilir. Bu bir stratejik hamle de sayılabilir. Şimdi etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için nelerin yapılması gerekiyor? Nelerin söylenmesi gerekiyor? Ve hangi belgeleri soruşturma aşamasında ortaya koyması gerekiyor? Bunları tabii ki bir şekilde Muhittin Böcek vermiş olması gerekiyor. 8,5 saat süren

bir ifade alma süresi var. Bu çok şey ifade eder. Şimdi genel merkezi de bir şekilde bağlıyor bu CHP genel merkezini. Şu aşamada bütün dikkatlerini Antalya'daki bu sorgu olayına yönetmesi gerekir. Zaten oğlu da Muhittin Böceğin etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. Onun da anlatımları çok önemli olacak. Şimdi buradan yola çıkılarak farklı isimlere ulaşılacak. Şimdi CHP hep şunu ifade ediyor. Ya bu bir yargı kumpası. İşte aslında hiçbir olay yok. En ufak bir yasa dışı bir girişim yok. Ama CHP'yi yıpratmak için efendim belediye başkanlarını biraz da yıldırmak için hizmetlerini engellemek için bu tip düzmece operasyonlar yapılıyor şeklinde bir söylemi var. Bunu her noktada dile getiriyorlar. Yani sadece genel başkan değil, grup başkan vekilinden efendime söyleyeyim, milletvekiline hatta belediye başkanlarına kadar böyle bir ortaya görüş koyuyorlar. Ama itirafçılar, bu etkin pişmanlık yasasından faydalanmak isteyen ve yeni belgeler, deliller ve ifadeler ortaya koyan çok önemli burası isimler. Önemli. Partinin gerçekten de gerek belediye başkanı gerekse de önemli yöneticileri. Şimdi yani yargılama prosedüründe eğer ki birileri yeni deliller ortaya koyuyor ise ve itirafta bulunuyorsa tabii bunun çok sağlıklı bir çok sağlıklı bir delillendirilmesi gerekiyor. Şimdi bunlar oluyor ise hiç kuşkusuz bir şekilde tekrar dava dosyası gündeme taşınacaktır. Ve tabii ki yeni isimler burada çok önemli. Bakalım. Daha da fazla konuyu gündeme taşımıyoruz. Çünkü yargı süreci devam ediyor. Neler olacağı ile ilgili büyük bir bilinmezlik var. Çok yakında ilerleyen saatlerde bunun ayrıntıları bir şekilde ortaya çıkacaktır. Biz de haber kuşaklarımızda konuyu gündeme taşımaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi biraz önce Muhittin Böceğin COVID-19 virüsünden etkilenerek hastanede yattığını hatta entübe edildiğinden bahsetmiştim. Şimdi acaba yeni bir virüs, hantavirüs salgını. Ya şimdi hantavirüs de gerçekten ölüm oranı %40. Yani evet, Dünya Sağlık Örgütü panik yok. Yeni bir kapanma söz konusu olmaz. İşte açık havada yaşama 2-3 saatlik süreleri çok az. Temas çok ciddi bir yakın temas olması halinde hani havadan bulaşmıyor gibi böyle iç rahatlatıcı açıklamalar yapıyorlar. Ama şimdi artık korku yavaş yavaş artarak devam etmeye başladı. Çünkü malumunuz bu kemirgenler farelerden, fare dışkısı, salyası vesaire gibi şeylerden buluşan bir hantavirüs çok tehlikeli. Aslına bakarsanız en büyük korku ne biliyor musunuz? Bu virüsün mutasyona uğrayarak güçlenmesi. Solunum yoluyla bulaşma olasılığı. Yaşam süresinin güneşli havada dahi artması. Çünkü virüslerde şöyle bir özellik var. Belli bir noktadan sonra değişebiliyorlar. Mutasyona uğruyorlar ve değişim gösteriyorlar. Bunu biz COVID-19 salgınında çok konuştuk. Çok altını çizdik. Pek çok varyant anlar değil mi? Yani o dönemde varyant vardı. Yani işte değişti, şu varyant oldu, bu varyant oldu falan filan. Daha da güçlendi. Sonra yavaş yavaş gücünü yitirdi ve tabii ki salgın sona erdi. Ama hantavirüs daha da böyle güçlü bir yapı.

sahip. Şimdi haberimize geçelim. Hantavirüs virüs salgının yaşandığı gemiden Fransa'ya tahliye edilen bir yolcuda septomlar tespit edilmiş. Evet. İspanya bağlı Kanarya Adaları'na demirleyen hantavirüs salgınının yaşandığı MV Honduras yolcu gemisinde tahliyeler sürerken Fransa Başbakanı Sebastian Lucano ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs semptomlarının gözlemlendiği açıklandı. Arjantin'de büyük bir kısmı İngiliz, Amerikalı ve İspanyol olmak üzere 140'tan fazla yolcu ve mürettebatı ile Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye Yeşilburun adaları gittiği sırada hantavirüse bağlı 3 ölümün yaşandığı Hollanda bayraklı lüks Hondus yolcu gemisinde tahliye operasyonu devam ediyor. İspanyol sivil savunması İspanya'ya bağlı Kanarya'da bulunan Tenerife'deki Grandire limanına demirleyen gemiye ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde limandaki yetkililer ve yolcuları tahliye sürecine ilişkin detaylar yer aldı. Yetkililer yolcuların konvoy eşliğinde Tenerife'deki Sur Reina Sofia havalimanına götürüldüğünü açıkladı. Bir kısmı Madrid'e ulaşan yolcular burada alınan yoğun önlemlerle birlikte bir askeri hastaneye sevk edildi. Evet, şimdi yani Fransa şöyle söylüyor. Diyor ki ülkeye dönen yolculardan birinde septomlar gözlemlendi. Yerel kaynaklar aynı zamanda Fransız yolcuların tahliyesinin gerçekleştirdiğini bildirdi. Yolcuları taşıyan uçağın Paris'e iniş yaptığı ve havaalanında acil durum hizmetleri tarafından karşılandığı kaydedildi. Fransa Başbakanı Lecornu ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs septomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Şimdi evet 45 gün boyunca evlerinde karantina süreci başlattılar. Tahliyeler gruplar halinde gerçekleştiriliyor. İspanya Sağlık Bakanı Mancia Gorria ilk olarak İspanya vatandaşlarının 5'er kişilik gruplar halinde küçük teknelere karaya çıkarılacağını ve otobüslere bindirilerek yerel havalimanının nakledeceğini söylemişti. Yolcuların kendilerine tahsis edilen tahliye uçağı gelene kadar gemiden ayrılmayacakları bildirilmiş ve Hollandalı yolcuların gemiden ayrılacak bir sonraki grup olacağı aktarılmıştı. Bu uçağın Almanya, Belçika ve Yunanistan'a giden yolcuları da taşıyacağı ifade edilmişti. Görüntülere geliyor. Yani korku filmlerini andıran görüntüler bunlar. Yani herhalde Hollywood sineması bir şekilde bunu da senaryosunu yazarak filmleştirir diye düşünüyoruz. Yani o gemide bir Türk vatandaşı da vardı. Türkiye'ye döndü. Şimdi tabii ki bir kuluçka dönemi var virüsün. Hani bugün hiçbir semptom göstermeyen, gayet de sağlıklı olduğu gözlemlenen bir hasta adayı diyelim. Veyahut da virüs bulaşmış biri. Sonrasında septomları ortaya çıkarak çok tehlike yaratabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün konuya ilişkin olarak daha kapsamlı, detaylı açıklama yapması gerekiyor. Bu arada yani koronavirüsünden çok etkilenen ülkelerin bir tanesi de biz olduk, Türkiye olduk. Ama başarılı bir süreç yaşandı. Yani virüsle mücadelede başarı yakalayan bir ülke durumundayız. Şimdi bu yüzden olaya baktığımız zaman hani tecrübe sahibiyiz. Bir altyapı oluşturuldu değil mi? Maskeler vesaire, kapanmalar, aşı da üretmiştik. Şimdi bakıyoruz mesela o koronavirüsle ilgili üretilen BioNTech aşısı vardı malumunuz. Bugün bile tartışılıyor.

0: Acaba yan etkileri var mı yok mu? Hayat mı kurtardı, hayat mı kararttı şeklinde. İşte o üreten laboratuvarlar kapatıldı. Kendi firma kendisini kapattı. Çünkü niye? Koronavirüs artık hayatımızdan çıktı dendi ve üretimi durdurdu. Şimdi aynı laboratuvarlarda hantavirüsle ilgili bir çalışma var mı yok mu onu bilemiyoruz. Ama şimdi yayılma devam ederse farklı ülkelerden de aynı görüntüler gelmeye başlarsa ki Avrupa'da yayılan her bir salgın bir şekilde Türkiye'ye de geliyor. Evet. Hani İspanyol gribini şöyle bir hatırlayalım, değil mi? Yani o milyonlarca insan savaş bile sürecinde hayatını kaybetti. Hani Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de İspanyol gribinin yayılması. Çok sayıda insanı adeta bir soykırım gibi yok etmesi. Yani 100 milyonun üzerinde insan deniyor. Yani bakar mısınız? İkinci Dünya Savaşı'nda 30 milyon insan, değil mi, hayatını kaybetti. Ama bir virüs Birinci Dünya Savaşı döneminde 1915'li yıllarda 100 milyon üzerinde insanın hayatına mal oldu. Çok çok acılı ölümler yaşandı. Şimdi yine bir savaş süreci yaşanıyor. Bölgemizde özellikle ABD, İsrail, İran, değil mi? Devam ediyor. Her ne kadar ateşkes vesaire konuşuluyor ama ortaya konan anlaşma metinlerine baktığımız zaman iki tarafın da anlaşamayacağı maddelerin olduğunu görüyoruz. Öte yandan Rusya'ya geçelim. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş, o da çok çok önemli. Önemli. Şimdi ama orada yani şey var. Putin'in bir açıklaması var. Yani nihayetinde Putin ya Putin'in elinde mi bilemiyoruz ama bir açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'daki çatışmanın sonuna yaklaştığını düşünüyorum dedi. Evet, Ukrayna'da yaşanan çatışmanın sonuna yaklaştıklarını düşündüğünü ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı karşısında kazandığı galibiyetin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının ardından basın toplantısı düzenledi. Putin özellikle Ukrayna'da devam eden çatışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zafer Bayramı nedeniyle Ukrayna ile karşılıklı ilan edilen ateşkesin Ukrayna'nın tarafından bozulma imkanına karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almayı göze aldıklarını belirten Putin, Ukrayna zafer günü geçidini hedef alsaydı Kiev'in merkezi ağır misilleme roket saldırıyla karşı karşıya kalacaktı. Özellikle bu süreçte dostlarımız ve bazı ortaklarımızla çalıştık. Bu süreçte Çin, Hindistan ve hatta ABD ile koordinasyon sağladık dedi. Putin törenler sırasında ABD tarafından muhtemel saldırılara karşı misilleme yapacaklarına ilişkin bildirimlerde bulunduklarında dile getirdi. Evet, esir takası önerisine cevap da gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Mayıs tarihinde Ukrayna ile Rusya arasında 1000 kişilik esir takası gerçekleştirebileceği ilişkin açıklama yapmasının ardından kendilerinin Kiev tarafıyla iletişime geçtiklerini de belirten Putin, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından 3 günlük ateşkes ve esir takası yapılmasına ilişkin öneriler yapıldı. Biz bu önerileri hemen kabul ettik. Geçtiğimiz 5 Mayıs tarihinde Ukrayna tarafına bir esir takası teklifi sunduk.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara

0: yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Radyo'nun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
3: Şimdi nükleer silah sahip olmak demek çok önemli bir caydırıcı güç haline gelmek demek. Evet. Şimdi bu savaşlar olurken iç cepheyi güçlendirelim. Yani bu çok önemli bir söylem. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemi bu. İç cepheyi güçlendirelim. Şimdi iç cepheyi güçlendirmek için özellikle PKK terör örgütünün silah bırakması gerçek anlamda ama öyle simgesel yani değil yani. Gerçek anlamda samimi bir şekilde silahlarını bırakmak değil, teslim etmek. Evet, getirip teslim etmesi gerekiyor. Bu birinci. İkincisi hemen arkasından o mağaralar, o lojistik bir takım değil mi ihtiyaçların depolandığı mağaraların tahliye edilmesi. Evet, yerlerinin bildirilmesi. Ülke içerisinde kesinlikle hiçbir terör unsurunun kalmaması. Bunları devlet, Türk devleti gözlemliyor. İkna olması lazım. Sonrasında söz konusu yasalar tabii ki meclise gelecek. Meclise gelecek. Şimdi burada ya bu konunun en önemli ayağı şehit aileleri. Yani onlar yavrularını kaybettiler. Ailelerini değil mi? Fertlerini, eşlerini kaybettiler. Babalarını kaybettiler. Şimdi gelinen noktada onların ortaya koyacağı duruş çok önemli. Az sonra Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileler Vakfı EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz stüdyoda bizimle beraber olacak. Başkan Yılmaz, malumunuz, komisyona gidip konuşan isimlerden en önemlilerinden bir tanesiydi. Ve orada terörün son bulması noktasında açıklamalar da yaptı. Evet, şimdi biz oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Ama şöyle biraz gevşeyelim, rahatlayalım. Deminden beri hep böyle işte Muhittin Böcek, terör, şu bu. Gerildik bir parçada. İşte savaşlardan bahsettik. Ukrayna, Rusya, ne bileyim ABD, İran, İsrail'in maalesef Lübnan'ı vurma ve adeta yutma planlarını konuştuk. Şimdi biraz rahatlayalım. Mersin'de çok önemli bir etkinlik var idi. Bu 9 ile 10 arasında cumartesi pazar gerçekleşti. CNB'li basketbol turnuvası. Ya ben de oradaydım. Ya böyle kente renk katan etkinliklerin gerçekten önemi çok büyük. Özellikle kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler kent yaşamına çok ciddi bir heyecan, coşku getiriyor. Bunların devam etmesi gerekir. Şimdi özellikle şirketlerin böyle biraz hani ekonomik ölçekte ciddi büyük şirketlerin takımlarının mücadele ettiği, yani çalışanlardan kurulu takımların mücadele ettiği bir basketbol turnuvasıydı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti de ilk gün 3'te 3 yaparak gazetecilere büyük gurur da yaşatmıştı. İki takım ön planda oldu. İki yaka restoran ve Mersin Liman İşletmesi. Evet. Birinci geldiler kendi serilerinde. Şimdi bununla ilgili haberi ekrana getirelim.
4: Volkan pasını verdi Çağatay'a. Çağatay orta mesafeyi sadece bulamadı efendim.
5: Çok teşekkür ederiz. Sizinle birlikte organizasyon en iyi şekilde yapılacakken bunu biz basın tarafına taşıdık. Hiçbir zaman desteklerinizi de bizden esirgemediniz. O bakımdan size bu yüzden çok teşekkür etmek istiyorum. Takımda çıkartıp bizim turnuvamıza neşe kattınız. Yani ben her röportajımda zaten teşekkür etmekten başka bir şey yapamıyorum. Çünkü o kadar destek olundu ki özellikle sizin tarafından basına çıkmamızda bizimle birlikte yol

0: Sürdüğünüz için çok teşekkür ederim size.
1: Gazeteciler cemiyeti her alanda olduğunu burada da göstermiş oldu. Gelinen noktada Tepe Medya grubu olarak da her türlü bu konuya katkıyı sağladık. Değerlendirmemizi alalım.
2: Şöyle, Ozan Bey ilk geldiğinde projeyi anlattığında valla ben çok heyecanlandım. Yani Mersin'in Mersin çok önemli bir program olduğunu, Mersin'e değer katacağını, bu tür aktiviteler Mersin'e çok önemli bir kazanım olacağını düşündüm. Ve bunun çok profesyonel yapılacağını da gördüm. Çünkü çok heyecanlıydı. Biz anlatırken bile yaşıyordu bunu. Tabii kendisinin sporcu olması, sporun içinden gelmesi, sporu çok iyi tanıması, Mersin'i çok iyi tanıması. Bunlar hep bizde artı değer oluşturdu ve biz de bunun içinde olmak istedik. Hem etkinliklerin içerisinde olalım, hem takım olarak bunun içerisinde olalım ve bir tarafından tutalım bu işini istedik. Ve sağ olsun o da bize desteğini verdi. Evet dedi, siz de olmanız iyi olur bu program içerisinde dedi. Biz de bir takım çıkardık ve bu takımla burada mücadele ettik. Ama ondan da ziyade bu tür etkinliklerin Mersin için büyük kazanım olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte ben kurum kuruluşlarının daha çok için içine gireceğini, artık gördükleri şeye inanacaklarını, bazen anlatırsınız ama inandıramazsınız. Ama gördüğünüz zaman durum biraz farklı olur. Şimdi artık yaşandı, gördü. Kentte bir birlik beraber durumu var. İşte herkes çok mutlu. Hafta sonu geldiler, tam da bir anneler gününe de denk geldi. Çok güzel bir ortam var. İşte orada pikniğini yapan var, oturan var, işte deniz var, görsel var, tekneler geçiyor. Yani o kadar güzel bir ortam var ki. Mersin'in bütün güzelliğini bu tür aktivitelerle işte yaşatıyoruz biz aslında. Tüm dünyaya da, tüm Türkiye'de bunu da gösterdik. Ben bundan sonraki ayağını çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Hatta iddialıyım. Mersin ayağının, yani Corporation Basketbol Ligi'nin Mersin ayağının diğer illere göre çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü hakikaten Oğuzhan Bey bu konuda çok çok istekli ve bu işi çok iyi biliyor. Onun yaptığı bu tür organizasyonlarının başarıya ulaşacağını ben inanıyorum. Ve kendisine çok teşekkür ediyorum en azından Mersin'e böyle bir etkinlik kazandırdığı için.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Şimdi alalım abi şu bir. Evet.
3: Ben sana bilgi verimden sonra.
1: Yok, yayındayız şu anda. Yayındayız. Sen söyle abi.
0: Düşüncelerini söyle.
4: Tamam. Ben öncelikle çok teşekkür ederim. Oğuzhan Bey'e çok teşekkür ederim. Ben de Antalya, CBR Antalya kısmını yapıyorum. Ya bu çok güzel bir proje. Şirketleri iş hayatından uzaklaştıran, çalışanlara böyle bir etkinlik katan. Burada şirketler büyük bir paydaş. Hakem arkadaşlar büyük bir paydaş. Oyuncular da iş hayatının sitesinden uzaklaşıp gördüğünüz gibi ailelerle hep beraber buradalar. Ben Mersin içinde çok güzel bir ortam olmuş. Ben 2 gündür buradayım ama ben de görüştüğüm birçok arkadaşla tanıştım. Mersin'de sanırım ilk defa böyle bir ortam oldu. Ben bunun büyüyerek gideceğini düşünüyorum. Ben de operasyon için oradan ADS'ye geldim. Şu anda da biraz bilgi vereyim ben size. Turnuvanın çeyrek final maçları bitti. Şu anda yarı finalde İki Yaka Restaurant ve Eren Tarım yarı finalde Serie A'da. Diğer yarı finalistler Makine Mühendisleri Odası ile FK Global. Serie B'nin yarı finalistleri Koluman ve CGN Sağlık. Diğer yarı finalist KZ Havalimanı ve MIP. Daha sonra bunların galipleri finale kalacaklar. Kazananları üçüncülük maçı oynayacaklar. Çok güzel bir ortam olmuş. Ben katılamayan, yetişemeyen veya nasıl olacak bu iş bir görelim diyen şirketlerin de bir sonraki organizasyonda mutlaka burada olacağını düşünüyorum. Ve ben tekrar buraya gelmek istiyorum. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim size. Siz de beni çok iyi ağırladınız. Antalya'da da biraz bilgi vereyim. Ben de Antalya'da bunun ilkini yaptım. Antalya'nın da çok kıymetli. Türkiye ekonomisine yön veren şirketleriyle beraberiz. Şirketler bu konuda çok kıymetli. Burada aslında çalışanlara yapılan bir yatırım var. Çalışanların mutluluğu çok kıymetli. İnsan kaynakları çalışanların mutlu olmasını, onların aidiyet duygusu içinde çalışmasını istiyorlar. Bu tür projelerde çalışanların lise yıllarında, üniversite yıllarında yaptığı bir sportif faaliyet varsa, sanatsal bir faaliyet varsa çıkması için güzel projeler. Tabii burada İstanbul Emre Atalay'a selam olsun. Emre Bey bu işin mimarı. Biz de onun şu anda yönettiği bir organizasyon 81 şirketi arasına alan bir organizasyon. Ve bizim belki reklamlarda gördüğümüz Türkiye ekonomisine can veren firmalarla beraber. Ankara'da Ersin Bey var. Ersin Bey de Ankara'nın özellikle kamudaki şirketlerini ağırlıyor. Şimdi ben Antalya tarafındayım. Şimdi bizim 17 ve 20 Mayıs'ta CBR Türkiye şampiyonamız var. Bu sefer projenin devamında CİB'nin yapılmış olduğu illerdeki derece yapan şirketlerin ağırlandığı, Bu sene 9.sunu yapacağımız bir CBL Türkiye şampiyonası var. Önümüzdeki hafta bugün başlıyor. Şu anda yani net olan bilgilerle söyleyeyim. 10 tane seri A takımımız var. 10 tane seri B takımımız, 8 tane seri B var. 6 tane seri C takımımız var. 12 tane 3x3 takımımız var. Yaklaşık 50 şirketi Antalya'da ağırlayacağız. Bizler şehirlerimizde buna bütçe ayırıyoruz.
1: Tebrik ediyoruz. Muhteşem bir mücadele ve gelinen noktada aslına bakarsanız katılım göstermek başlı başına zaten çok önemliydi. Turnuva ile ilgili olarak değerlendirmemizi alabilir miyiz?
5: Öncelikle emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Biz iki gündür çok eğlendik, çok keyif aldık. Burada olduğumuz için de çok mutluyuz. Güzel bir oyun oynadık. Yenildik ama olsun. Önemli olan hakikaten burada olmaktı. Çünkü gerçekten çok keyifliydi bizim için iki gün boyunca.
1: Yani aslında maçı biz de izledik. Hani gitti geldi, güçlü de bir takımınız vardı. Ama şans yanında olmadı takımın. Yani derler ya, potodan döndü. Gelinen noktada önümüzdeki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Valla bundan sonraki müsabakalarda herhalde daha profesyonel olacağız diye düşünüyorum ben. En azından antrenman yapmış olduk şu anda. İyi de oynadılar ama şanssızlık vardı, evet.
1: Ama turnuvanın da önemli bir takımına değil mi yenildiniz?
5: MIP gerçekten çok güçlü ama biraz da sert oynuyorlardı. Ama iyi olan kazandı, ne diyelim. Tebrik ederiz MIP'yi.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepinizin de emeğine sağlık. Muhteşem bir performans çıkardınız. Yabancıya gitmedi. Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın izleyiciler. Tabii ki bizler de burada röportajlarımızla yayınımıza güç katmaya çalışıyoruz. Aziz Avcı. Aziz Avcı gel. Aziz Avcı gel. Gel Aziz Avcı. Ya çok güzel mücadele ettin ama bu sefer yalnız kaldın gibi. Biraz da şansın hiç yanında değildi hep. Çemberden dönen şutlar var, attığın üçlükler var, önemli. Adeta tek başına savaştın. Takımda bir eksiklik vardı herhalde bugün.
6: Evet, maçı iyi izlemişsiniz. Eksikliğimiz vardı. Sinan annesinin vefatı dolayısıyla yanımızda yoktu. Bizi yalnız bıraktı. Zaten 5 kişiydik, 6 kişi değildik. 5 kişi katıldık. Bir arkadaşımız turnuvaya hiç katılmadı. Sinan da bugün gelmeyince maalesef eksik kaldık. Çok da başarılı olamadık, yani iyi bir oyun sergileyemedik. Şanssızlık diyelim. Ya ben bugün takımları izledim, rakiplerimizi izledim. Eksik olmasaydık ben finali dün bu kadar inanmıyordum ama, yani inanıyordum ama bu kadar inanmıyordum. Bugün çok inanmıştım ama bir arkadaşımızın gelmemesi kolumuzu kanadı.
1: Ama yani şimdi baktım rakibiniz de yani adeta dişinize göre bir rakipti.
6: Kesinlikle, yani dünkü yaptığımız maçlara göre çok basit bir maçtı. Yani yenebilirdik. Sinan olsaydı yenebilirdik. Sinan bizi yalnız bıraktı.
1: Evet. Ya dünkü iki sen ve Sinan tabii öne çıkan isimlerdiniz. Yani şimdi bundan sonrası
6: basketbol takım oyunu, hani bir atletizm veya bir jimnastik gibi değil. Ya yani bireysel değil. Takım oyunu. Yani takımda birini çıkarttığınız zaman bir yanınız, iki kişi çıkarttığınızda bir yarınız gidiyor. Öyle düşünün. 3x3'te de bir oyuncunuz eksildiğinde hemen hemen yarı yarı eksiliyorsunuz.
1: Şimdi artık yani bir tecrübe de kazanıldı. Kesinlikle. Ya olayın ne kadar ciddi bir olay olduğu da kavrandı. Gelinen noktada yani böyle 3-5 günlük bir antrenmanla değil, taktik teknik çalışmasıyla değil de yani ciddi bir şöyle analizle, değil mi? Yani profesyonel destek alarak, bravo, katılım gösterilmesi gereken bir şampiyon olduğunu bugün itibariyle anlamış olduk.
6: Bravo, çok güzel bir tespit. Bugün tespitleriniz konusunda sizi kutlarım. Çok güzel tespitler yapıyorsunuz. Yani bu bizim için evet bir prova gibi oldu. Dediğiniz gibi çok daha ciddi alsaydık, çok daha ciddi itmanla, çok daha ne bileyim kendimize göre bize oyun kurabilecek birileri olsaydı, bir koç, bir antrenör veya kendi içimizde bir oyun kurabilseydik çok daha iyi bir takım olurduk. Dediğiniz gibi eksiklere katılıyorum ama bu dediğiniz gibi yine prova oldu. Bir deneyim oldu bizim için. İnşallah sonraki turnuvalarda kupayı buluruz.
1: Evet. Evet.
6: Teşekkür ederiz. Evet.
1: Evet. Kaya Başkan. Evet. Takım arkadaşlar da gelsin. Evet. Çok çok böyle inançlı bir mücadele ortaya kondu. Şimdi tabii Sinan'ın da olmaması. Bir takım eksiklikler. Sakatlıklar. Ya biraz da tabii ki turnuva

0: Ağrım da heyecanı, şanssızlık da vardı.
1: Sadece Sinan değil, Ahmet yoktu. İkisi de yoktu yani. Yani bizim ilk üçümüzün üçü yoktu diyelim. Öyle söyleyelim yani. Bir anlamda tabii dün başarıyı elde etmiş olan takım tabii çok yoruldu, çok efor sarf etti. Bir de yayının başından söylemiştim. Bu arada Hakan ekran dışında kalma şöyle. O yorgunluk tabii herkese sirayet etti. Dün verilen bütün o performans. Bugün de dinlenmeye vakit de yoktu ve sakatlıklar gösterdi. İşte Ahmet ne yazık ki oynayamadı. Direkt ısırırken sakatlandı yani düşün. Zaten rahatsızdı. Aziz işte süper performans gösterdi. Mutlu süper performans gösterdi. Hakan sağ olsun, herkes elinden geleni yaptı. Ama yapacak bir şey yok yani. Takımlar artık çok güçlü. Biz iyi mücadele ettiğimizi söylüyorum. Hep iddialı izlerken aslında bunu anlatmaya çalışıyordum. Kazanmak değil önemli olan. Biz orada mücadelemizi yaptık. Yani arkadaşlar da hatta dışarıdan yaşlı çok sakatınız varsa oynamayın falan dediler, dedik olur mu canım, biz buraya geldik sonuna kadar oynayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz dedik. Çok da iyi oynadık, başa başla gitti bir ara ama ondan sonra maç koptu tabii, dayanamadık. Ama ben tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, çok üstün bir performans gösterdiler. Mersin Gazeteler Cemiyeti'nin adını duyurmak anlamında yoğun bir çaba sarf ettiler. Ben bu anada hepsini tek tek tebrik ediyorum. İstersen belki bir şeyler söylerler.
0: Ya şimdi burada şans faktörü çok önemli oldu. Yani o çemberden dönen sizin şutlarınız. Yani acaba şans da, yani eksiklikler var ama şans da yanımızda olmadı galiba.
2: Şanstan ziyade Ahmet'in sakatlığı, Sinan'ın olmaması bizim de malum yaş ve boy sorunu yenilmemize sebep oldu. Yani şanstan ziyade biraz imkanlar el vermedi.
3: Ya şans var tabii, şans faktörü çok önemli de. Bir de bizim tabii yaş faktörümüz var. Biz gazeteciler cemiyeti olarak ortalama yaş 30'un üzerindeydi. Rakiplerimizin ortalaması 20-25 civarıydı. Tabi biz de artık 50'nin üstünde olarak elimizden geleni yaptık ama tabi gençlere gücümüz yetmedi. Ne yazık ki.
1: Ya burada mutluluk bir şey var. Yaş olayı çok çok önemli. Bizim tek atım kurşunumuz vardı, onu da ikiyi kullandık. Bütün enerjiyi orada kullanınca geriye bir şey kalmadı.
0: Şimdi Ahmet, tabii ki olsaydın, yani bu sakatlık olmasaydı bence maçın kaderi de değişirdi diye düşünüyorum.
4: Ya tabii
0: değişirdi. En uzun sensin çünkü.
4: Ya tabii değişirdi. Geçmişten gelen hep sakatlıklarımız olduğundan, yani bugün de işte üstesinden gelemedik. İlk başta maçın başında sakatlık başlayınca hemen değişmek zorunda kaldık. Bir de önemli bir eksiğimiz vardı dünden. O yüzden yürütemedik bugün ya. Sağlık olsun ama yani, emeğine sağlık herkesin de. Güzel oldu. Organizasyon çok güzel. Her şey güzel. Bizler de güzel olduk. İyiydi yani. İyi ki tanıştık, yaptık bir şeyler.
1: Biz Antalya'da odamızı ayırtmıştık dedik ya. Artık ayırttık, yapacak bir şey yok. Gideceğiz ama tatile gideceğiz.
5: Az önce Kemal Bey'e de söyledim. 3 kişinin oynadığı bir takım oyununda 2 tane eksiğiniz olduğu zaman zaten takım tamamen bozulmuş oluyor. Yani 2 eksiğimiz, biri oyun kurucumuz, biri pota altı. Yani 2 önemli eksik.
0: Şimdi bu bir tecrübe oldu.
6: Evet, önemli olan katılım göstermek değil mi? Yani dereceye girmek zaten bu tip şampiyonlar amatör ruhla yapılır ve biraz önce de gazeteler cemiyeti 50 yaşın üzerindeyiz. Rakibimiz 25 yaşlarında deyince evet doğru, böyle işte genciyle yaşlısıyla bir aradaki bir sportif etkinliği çok anlam taşıyor. Evet. Şimdi yani bu ya biraz dedik, gerildik, bir parça rahatlayalım. Önemli bir turnuva ama birincisi yapıldı. Katılım göstermeyen işletmeler, kurumlar daha doğrusu bu aşamadan sonra zannedersem önümüzdeki yıllarda yapılacak olan bu tip turnuvalara katılım gösterecektir. Çünkü kent yaşamı için ne kadar önemli bir renklilik ortaya koyduğunu bu turnuvada gördük. Hani yaşam diyoruz değil mi efendim? Yani yaşamdan haz almak mutluluk. Kentte güzel şeyler olunca festivaller, işte sportif etkinlikler, kültürel sanatsal etkinlikler bir anlam ifade ediyor. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a statü konusunu ekranlara getireceğiz. Az sonra Emşal Genel Başkanı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileler Vakfı Emşal Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz stüdyomuzda olacak. Çok önemli konulara temas edeceğiz. Adeta terörsüz Türkiye sürecinin en önemli ayağı şeyi

0: hayalleri? Neler düşünüyorlar? Gelişmeleri nasıl görüyorlar? Geleceğe dönük beklentileri nelerdir? Bunları konuşacağız az sonra. Az sonra Sayın Yılmaz ile stüdyoda beraber olacağız. Ama isterseniz gelin şimdi bir Devlet Bahçeli'ye gidelim. Çünkü yani başlatan insan DEM partilere el uzatarak ezber bozmuştu. Ondan sonraki süreçlerde Abdullah Öcalan'la ilgili PKK'nın kurucu önderi söylemi çok ses getirdi. Ezber bozdu. Adeta şaşırdı. Yani milliyetçi taban da şaşırdı. Partisi de şaşırdı. Bütün Türkiye de şaşırdı. Ama o gündür, bugündür bir çatışma yok. Bir şehit haberi yok. Önemli. Bir gerginlik Güneydoğu'nun üzerinden yavaş yavaş kalkmaya başladı. Bu da çok önemli. İnsanlar artık gönül rahatlığı ile hayvanlarını meralara götürebiliyor, otlatabiliyor. Zaten 40 yıldır yaşanan bu çatışma ortamları yüzünden hayvancılığımız çok gerilere düştü. Neden? İnsanlar huzur içerisinde hayvanlarını meralarda otlatamıyordu ve hayvancılıktan vazgeçtiler. Şimdi bugün bu konuda da bu sektörde de ciddi bir iyileşmeye doğru gidildiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi özel şey yapalım. Bir Bahçeli'nin bu statü konusu çok, yani o biraz statü bir parça şey. Yani çıtayı böyle tepeye taşımak. Yani cezaevinde ağırlaştırmış müebbet hapisi cezasıyla yatan birine yani Teröristü Türkiye süreci koordinatörlüğü gibi. Yani bilemiyoruz tabii ki. Yani bu kadarında ülke insanı kaldırabilir mi? Onu bilemiyoruz. Ama karşı taraf değil de daha ziyade bir AK Parti kanadı kurmaylarından konuya ilişkin olarak değerlendirmeler yapıldı. Dendi ki Terörist Türkiye sürecinin 3 tane önemli aktörü var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan. Daha bundan büyük bir statü olur mu çıkışı vardı. Şimdi ekrana Bahçeli'nin konuya ilişkin değerlendirmesini getiriyoruz.
1: Partisinin meclis grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için statü önerisinde bulundu.
2: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yalnızca İçişleri Bakanlığımızın özel ilgi alanı, Milli Savunma Bakanlığımızın uzmanlık sahası, Milli İstihbarat Teşkilatımızın güvenlik raporlarının konusu olmamalıdır. Terörsüz Türkiye ile tarımın, hayvancılığın, yenilebilir enerjinin, sınır ticaretinin, lojistik koridorların, kültür turizminin, girişimciliğin, sanayinin ve teknoloji yatırımlarının merkezleri haline gelmelidir. Bütün şehirlerimizde hayatın ve emeğin eşit ölçüde karşılık bulduğu, demografik dokumuzun dengeli bir zemine kavuştuğu, yarınlar için terörsüz Türkiye diyoruz. Değerli dava arkadaşlarım, bu sürecin en önemli yönlerinden biri de meselenin Gazi Meclisimizin çatısı altında ele alınmış olmasıdır. Sırada siyasi ve hukuki düzenlemeler vardır. Gazi Meclisimizde gerekli yasama faaliyetleri hız kazanacaktır. Günlük siyasi kazançların, küçük hesapların telaşıyla bu tarihi yükümlülüğe sırt çevrilmemelidir. Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli, kimse gazilerimizin fedakarlıklarına gölge düşürmemeli, kimse anaların gözyaşı üzerinden siyaset devşirmememeli, kimse kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi zehirleyecek sözlerin, söylemlerin, sözde siyasetlerin peşine takılmamalıdır. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin ortak mesajı olmalıdır. Nitekim 11 Temmuz 2025'te terör örgütü PKK mensubu bir grubun

sembolik törenle silah bırakması bu tarihi çağrının ve terörsüz Türkiye iradesinin karşılık bulduğu önemli bir aşama olmuştur. Elbette bu tören tek başına nihai sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim açımızdan önemlidir. Abdullah Öcalan

0: hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır. Kimsenin en ufak kuşkusu olmasın. Şehitlerimiz bizim baş tacımızdır. Gazilerimiz bizim yüz akımızdır. Terörle mücadele kahramanlarımız bu milletin ebedi şeref levhasına adlarını yazdırmışlardır. Kabine, bürokrasi ve Cumhur İttifakı unsurları aynı hedefe bakmalı. Aynı istikamete yürümeli. Aynı tarihin sorumluluğun ağırlığını taşımalıdır. Her bakanlık bir cephe, her kurum bir mevzi, her karar Türkiye'nin büyük yürüyüşünün parçası olarak görülmelidir.
1: Evet, Sayın Zeş, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin olarak açıklamalarını ekrana taşıdık. Grup toplantısında Abdullah Öcalan'la ilgili olarak barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü. Evet, statü bu. Şimdi koordinatör değil mi? Yani koordine edecek. Kurumlar edecek. İşte ilişkileri düzenleyecek. İletişimi sağlayacak.
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
11: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
12: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
13: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.

0: 99 TL.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
7: Yıllarca terörle mücadelede çalıştım. Tabii ilanlayı sürebilecek bir çatışma ortamı olamaz. Yani bu savaşlarda da böyledir. Kendi içindeki iç terör çatışmaları da böyledir. Bir şekilde makul, mantıklı noktada son bulmasını biz de arzu ettik. Arzu ediyoruz da. Ancak bazı çekincelerimiz vardı. Bunları zaten mecliste de gündeme getirdik. Kamuoyuna yansıdığı için burada da paylaşmaktan şey yapmıyorum. Bizim birinci önceliğimiz, ki halen devam eden önceliğimiz, bizden talep eden şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına da bu talebi iletmek istiyoruz. Kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Zaten ilgili kurumlarla da paylaştık biz bunu. Birincisi, şehit ve gazi ailelerimizin rencide edilmeyecek bir sürecin devam etmesi. Yani ikincisi, bu işin devlet politikası haline getirilmesi. Üçüncü şartımız da bunun mecliste gündeme alınması. İtirazı olan da gelsin mecliste itirazını yapsın. Destekleyen de mecliste fikrini açıklasın. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi hepimizi temsil eden bir kuruluşumuz. Neticede vekillerimizi oraya gönderiyoruz ve onlardan beklentide bulunuyoruz. Tabi bize de gelip görüşlerimizi istediler. Biz de bu mihvalde şey yaptık. Orada da beyan ettiğimiz şeylerden bir tanesi bu: ilaniyayı terör devam edemez. Çünkü neredeyse bir yarım yüzyıla yakındır bir çatışma süreci devam ediyor. Büyük fedakarlıklar gösteren güvenlik güçlerimizin birçoğunu şehit verdik. Yıllarca bedel ödedik. Gelinen noktada tabii bu işin ilaniyayı sonuçlanması, kendi iş dinamiklerimizi bizim güçlü tutmamız adına Sayın Devlet Bahçeli böyle bir konuyu gündeme getirince, sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci sahiplendi. Sonra ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi de ve diğer şu anda mecliste grubu bulunan partilerin de desteğiyle böyle bir komisyon kuruldu. Biz de gittik o komisyonda bu işin nasıl sonuçlanabileceğini. Çünkü sadece bu terör

0: örgütüyle biz mücadele etmedik. Yani yıllardır kendi içlerinde Avrupa'da da bazı ülkelerin de terör örgütleri oldu, ayrılıkçı grupları oldu. İngiltere mesela buna en büyük örnek, neticede sonuçlandırdı. Terör örgütü de anladığımız kadarıyla artık bu işin, terörist başının da açıklaması var zaten, bu işin İlhanyay'ı silahla çözülemeyeceğini, bu işin ilk çıkış noktasını çok pik noktadan ele alıp önce bağımsız Kürdistan hayaliyle başlayıp İlhanyay'ı neticede belirli bir noktada onların da öne sürmüş olduğu argümanların ortadan kalktığını güncel durumda kabul ettiler. Tabii böyle bir noktaya gelince bu iş mecliste gündeme alındı. Biz de gittik bu konuda fikirlerimizi söyledik ama şu anda süreç biraz yavaşladı. Yani bize de soruyorlar. Mesela en son anneler gününde bizim vakıf genel merkezimizde şehit annelerimiz, şehit eşlerinin de bulunduğu bir ortamda şehit eşlerimiz sordular yani. Başlattığınız nedir durum? Yani nereye gidecek, nereye evrilecek? Tabii son dönemde Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Bir koordinatörlük vazifesi evet. gibi.
1: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü.
0: Yani şimdi bunun bir statüye endekslenmesi bizim için çok kabul edilir bir şey değil. İlhanyay'ı bu iş mecliste çözülecekse tamam. Mantıklı bir şeyi var. Taraf olduğunu söylüyor. Ama bunu zaten hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımız bu işi sahiplenmiş. Cumhur İttifakı'nın ortağı olarak Sayın Devlet Bahçeli bunu sahiplenmiş. Ana Muhalefet Partisi'nin başkanı bunu sahiplenmiş. Diğer mecliste grubu bulunan Dem'dir vesaire diğer partilerin hepsi sahiplenmiş. Yani buna bir isim koymak, bir paya vermek emin olun şehit ailelerini incitir. Yani buna ne gazilerimiz rıza gösteriyor. Madem sizin içinize sinmeyen bir şeyi biz asla kabul etmeyiz dediler. Bu bizim içimize sinen bir durum değildir. Şehit ailelerimizin içine de sinen bir durum değildir. Bazı konularda da çok zorlamamak lazım. Evet. Tamam olsun, barış süreci günümüzde de işte yurt dışı operasyonlarda özellikle İran konusu, işte İsrail'in bu katliamlarının devam ettiği, kanun tanımaz şekilde pervasızca davrandığı böyle bir ortamda evet barış sürecinin ne kadar güzel, ne kadar olumlu olduğu bütün kamuoyunda neredeyse tamamı tarafından kabul gördü ama ya bazı konuları getirip böyle rencide edici ya da kırıcı bir
1: Anadolu'da bir hukuka aykırı yani böyle aynen, bir kanun aynen. yok. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan birinin cezaevinden barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü gibi bir statüye sahip olması zaten yargı olarak baktığımız zaman kanunlar buna izin vermiyor. Ama belki de Sayın Bahçeli'nin hani gündemi biraz daha böyle bu tarafa çekelim anlamında yapmış olduğu ya bir
0: Sayın Devlet Bahçeli'nin böyle stratejik hareket. Dönem böyle evet. uç noktalarda çıkışı o meclisteki konuşması da evet. Buradan geldi ama umarım bu bir an önce sorun çözülsün, bir harekete geçilsin mihvalindedir. Öyle umuyorum. Yoksa böyle bir paya verilmesi şimdi ikinci kategori yarın birisi çıkıp dese ki zaten geçenlerde bir evet. DEM Partisi'nin bir açıklaması var. Yani biz parti adımız da dahil bu Eylül'de yapacağımız kongrede birçok yeni kararlar alacağız şeklinde de bir açıklaması vardı. İnşallah düşündüğümüz değildir ya da yani, daha yapıcı
1: parti
0: bir
1: genel başkanı,
0: harekete
1: Öcalan'ın yani. Abdül Öcalan'ın parti genel başkanı olarak değil mi, lanse edilmesi ya da partide bir görev alması çok büyük bir infiale yol açar. Bunu da altını çizelim.
0: Evet. Yani şimdi ya biraz süreç biraz gidiliyor mu ama burada toplumu
1: mesela bir hendek olayları var değil mi? Yani hafızalarda hala. Acaba onun yine bir hazırlığı gibi de olabilir
0: mi? Kemal Bey bunun ona evrileceğini düşünmüyorum. Evet. Ki inşallah olmaz. Çünkü biz o süreçte ben şahsen o sürece karşıydım. Hmm. Hatta bedel de ödedim.
1: Evet.
0: Yani karşı çıkanlar biliyorsunuz o dönemde bedel ödedi ama bizim barış karşı çıkışımız barış sürecine karşılık değildi. Yol ve yöntemin yanlışlığıydı. Yani orada da ilk açıklandığında o da güzel bir adımdı. Hatta bunun iki kat ötesinde bir adımdı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten iyi niyetle davrandı. Ama sonucu itibariyle yol almamız noktasında bir sıkıntı vardı. Biz bunu söyledik. Bunun yolu bu değil dedik yani. Karşıda evet. Çıktık ki o dönem bu kadar kamuoyu tarafından da tabii benimsenmemişti. Ben yine söylüyorum. Yani bir, devlet politikası, iki, mecliste gündeme alınması ve kamuoyunun desteğinin alınması. O dönem bir faciayla sonuçlandı. En büyük bedelleri de ödeyenlerden bir evet. tarafı da emniyet teşkilatıydı.
1: 900 tane
0: yakın. Yani şehidimiz oldu. 3000'e evet. yakın bir gazimiz oldu. Evet. Bölge yıkıldı. Birçok masum insan bundan zarar gördü. İnşallah bu noktaya evrilmez. Ben tahmin etmiyorum. PKK'da
1: orada Metin'de bir takım mesela bu konuyla ilgili değerlendirmeleri var. Şu anda PKK'nın yine silah depoladığı şeklinde biliyorsunuz Amerika açıkladı. Silah verdik dedi. İran'da o ayrılıkçı gruplara verilsin diye oradaki Kürt grupları diye ifade etti işte SDG, PKK veyahut da PJK. Yani bunlara silah mühimmat verildi ama bunların İran'a bu silahları taşımadığı, el koyduklarını hatta ekonomik anlamda da güçlendirdiğini falan Donald Trump ifade etti.
0: Ya ben şimdi
1: o mağaralar yine silah deposu haline geldi. Stratejik malzemeleri doldu.
0: O mağaralar hiç boşalmadı.
1: Boşalmadı, evet.
0: Bakın yani, o mağaralar hiç boşalmadı. Bunu devlet de biliyor. Zaten hükümetin şu anda biraz ağırdan almasının sebebi de bu. Ama burada tabii farklı düşünceler olabilir. Sayın Devlet Bahçeli de diyor ki entegre adımlar atalım. Onlar bir başlattı bu silah formalitede olsa bu silah yakma olayını iyi niyet göstergesi olarak kabul etti. Ki ben de iyi niyet göstergesi olarak onu ilk etapta kabul ettim. Yani bu PKK silah bıraktı anlamına gelmiyor. Bir irade ortaya koyma adına geldi ama PKK bugüne kadar gömdüğü ya da biriktirdiği, depoladığı silahlardan hiç vazgeçmedi. Yani bunları herhangi bir yere de gönderip imha etmedi. Ben daha ilerisini söyleyeyim. Şu anda ciddi bir şekilde biriktirmiş oldukları kamikaze dronları da mevcut. Yani PKK burada ben tamam teslim oldum. Her şey bitti. İşte Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla biz kendimizi feshettik. İşte gelin alın bu silahları noktasına hiç gelmedi.
1: Evet.
0: İyi niyet göstermedi. Yani tamam bir orada göstermelik 30-40 kişinin getirip işte bir silahlarını orada yakması kamuoyunda büyük sevinçle karşılandı ama işin gerçeği silah bırakma konusundaki gerçeklik böyle değil. Fakat şunu da eminim ki PKK bunu anlamıştır. Artık dış güçlere bağımlı olarak hareket ettiğinde yarın kendilerinin başına ne geleceğini de görmüş olmalı Suriye olayında. Ya yalnız PKK şu şımarıklığa girmesin. Elindeki silahını mevcut ediyor, biriktiriyor, bakıyor, bekletiyor vesaire falan ama Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü hafife almamalı. Yani bugün eğer şu anda devlet bir sabır gösteriyorsa, devlet terörle mücadeleyi olduğu gibi yaptığında herkes gördü. Bütün dünya gördü.
1: Evet.
0: Bugün Amerika eğer PKK'dan vazgeçtiyse bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığından dolayı ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünden dolayı vazgeçti. Yoksa evet. Suriye'de bunun altyapısı yapılmıştı. Suriye'ye getirilen sözde DAEŞ için kullandıracağız dedikleri bütün envanter orada kaldı. Yani Amerika o silahlarını alıp götürmedi.
1: Evet.
0: O silahlar Suriye ordusuna da teslim edilmedi. Yani devlet bunun farkında. Terörle mücadelede yıllardır tecrübe sahibi olmuş bir ülkeden bahsediyoruz.

0: Bizim yöneticilerimizin bunun farkında olmadığını düşünmek bir hayalcilik olur. Biraz da şımarıklık olur. Yani onların o mağaraların içerisinde biriktirdiği 3-5 silahla Türkiye Cumhuriyeti'ne eğer diz çöktüreceklerini düşünüyorlarsa ya da bir daha aynı safahata getireceklerini düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar. Bana göre bu fikirden vazgeçmeleri lazım. Bir an önce devletin uzatmış olduğu bu şefkat eline tutunmaları lazım. Bir adım atmalar lazım. Evet. Yani her şeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden beklememek lazım. Taviz olarak beklememek lazım. Yıllardır bu terör örgütü bunları yaptı yani. Evet. Bu ilk barış süreci değil ya da ilk çatışmazlık kararı da değil yani. Değil. Sonrasında ağır bedelleri hep devlet ödedi. Öyle umuyorum ki artık bu tecrübeye sahiplendik. Bir sonraki süreçte çünkü devlet bu süreçte herkes şundan emin olsun kamuoyu. Devlet terörle mücadeleyi bırakmadı. 2013'te öyle oldu. Bu süreç devam ederken devlet terörle mücadeleyi bıraktı. Evet. Dolayısıyla tarihinin zirve noktası 35-40 bin tane silahlı militana ilk kez PKK o düzeye geldi yani.
1: Evet. Efendim konuyu tabii ki kamuoyu tartışmaya devam edecek ama şimdi polisimizin de özlük hakları noktasında sorunları var. İsterseniz bu bölümde de onu konuşalım. Siz zaten çok büyük emekler verdiniz. Yani Emşab'ın bugüne gelmesinde, örgütlenmesinde gerçekten çok büyük özveriler ortaya koydunuz. Bir gazi olarak bunun ne kadar önemli olduğunu kamuoyuna anlattınız ve bugün gelinen noktada kamuoyu da bunu anladı.
0: Evet.
1: Yani şehit ailelerinin örgütlenmesi gerçekten çok büyük bir güç oluşturuyor ve önemli bir dayanışma. Ama polisimiz için de çok önemli beklentileri de beraberinde getiriliyor. Gelinen noktada sorunlar nelerdir? Bunlarla ilgili bir çalışma var mıdır?
0: Şimdi şöyle Kemal Bey, ben bu konunun biraz derinlemesine inip müsaade vaktimizde varsa oradan getirmeye çalışıyorum. Ben ilk 2009 yılında Emşab'ın yönetimini devraldıktan sonra o dönem medyayla şehit ailelerimizin ciddi sorunları vardı. Yani gazilik, biliyorsunuz halen şehitlik ve gazinin Türkiye'de tanımı yok. O dönemde bir sürü sıkıntılarımız vardı. Biz tabii bunlar üzerine hem kamuoyuna hem hükümete bildirmek, orada yasal bir düzenleme yapmak üzere dönem dönem medyaya çıktığımda o dönem tabii polislerimizden de sadece şehit ve gazi ailelerinin haklarıyla ilgili değil, bizim de sorunlarımızı gündeme getir diye yoğun bir talep geliyordu. Biz de bunu gündeme alınca şöyle bir şey hasıl oldu. Bir noktadan sonra hem şehit ailelerinin sorunları hem polisin özlük hakları vesaire kendi sorunlarıyla ilgilenmek. Tabii ben o dönemde bir çalışma yaptım. Yani bu dünyada nasıl oluyor? Baktım Avrupa'da dahil dünyanın 160 ülkesinde polisin sendikası var. Şu anda çok nadir bizim gibi ülkeler var sendikası olmayan polis. Tabii orada gerekçe işte 12 Eylül dönemi, o öncesi işte Polder, Polbirliği 2'ye
1: bölünmüş
0: ama sadece bu poliste olan bir şey değildi ki. Neredeyse yani hayır normal ev hanımları bile neredeyse çatışma halindeydi. Yani öyle bir süreçti bu. Tabii ama ondan sonra dönem değişti. Her şey değişti, insan beyni değişti, insanlık değişti, bakış açıları değişti. Yeniden çok partili siyasi hareket başladı, sendikalar başladı, diğer örgütlenmeler vesaire falan her şey başladı. Sadece bir polisin o dönemki olumsuz örneği zihinlerde kaldı. Biz bunu yıkmak adına 2011 yılında başlama kaydıyla polis sendikası fikrini öne sürmeye başladık. Sonra kısmet oldu. 2012'de tabii ben bununla ilgili de çok ağır bedeller ödedim. O dönemde hatta vakfı da 2016'ya kadar bırakmak zorunda kaldım. Dedi ki biz bir polis teşkilatı sendikası kuralım. Kendi sorunlarını kendi anlatsın. Sıkıntıları toparlasın. Bununla ilgili sadece sorun bildirmekle yetinmiyor. Kendi çözüm önerilerini de oluşturarak meclis çatısı altında belki bir şey yapar. İlk emniyet seni o dönemde kurduk. 2012'de emniyet seni kurduk. Emniyet Teşkilatı Sendikası. Tabii ben emekli olduğum için kendim yazmadım. Bazı arkadaşlarımızla birlikte sancılı bir süreçten sonra emniyet senin resmi kuruluşunu gerçekleştirdik. Döndü geldi dönem. Tabii Anayasa Mahkemesi şu anda halen gerekçesini açıklayamadığı bir red kararı verdi. Açıklayamıyor çünkü Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi polise sendikal hak tanıyor. İLO Sözleşmesi polise sendikal hak tanıyor. Fakat anayasada da diyor ki uluslararası imzalanan sözleşmeler bizim kendi medeni kanunumuzun önünde gelir. Eğer çakışma varsa sen kendi kanununu değiştirirsin. Yani evet. Tabii Anayasa Mahkemesi burada o 2016 sürecinden sonra buna karar verdiği için biz de biraz hani ülke çok çalkantılı bir süreçten geçti. Yani 15 Temmuz olayını biliyorsunuz. Yani evet. Bütün kurumlar dağıldı. Biz de biraz sessiz kaldık. Fakat şöyle bir iyi taraf oldu. Eskiden emniyet teşkilatında çalışan sivil memurlar da sendikaya üye olamıyorlardı. Buna cevaz verdi. İkiye ayırdı kapatmayı. Şu anda mevcutta da ondan sonra da emniyet teşkilatı sendikası ne kurduk. Yani bir kardeş İsmail okumuş diye bir kardeşimiz de şu anda genel başkan, biz de kendilerine destek veriyoruz. Şimdi sorunlara gelecek olursak emniyet teşkilatının gerçekten birikmiş, yıllarca birikmiş birçok sorunu var. Tabi bunun bir anda çözümünü biz de beklemiyoruz ama şu anda gelinen noktada iki tane en büyük sorunu var. Bir, polisin fazla çalışma mesai saatlerinin düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü artık bir insanın yani altından kalkabileceği bir yük değil. İkincisi, maaş olarak çok düşük maaş alıyor polis.
1: Evet.
0: Özellikle şu anda gelinen noktada kiraların fazla artışı vesaire falan. Yani polis zor geçiniyor. Şimdi güvenlik gücünün kafasının rahat olması lazım Kemal Bey. Kafası rahat olmayan, gerçi her çalışmada da böyle ama ya birisi direkt canla, hem kendi canıyla hem toplumun canıyla sorumlu bir kesim. Dolayısıyla kafa olarak rahat olması lazım. En rahatlatmamız gereken taraf da o.
1: Evet, bir özlük haklarında iyileşme, maaşlarda fazla mesai sorununda ele alınması lazım.
0: Ama son olarak, şöyle son olarak, Sayın Bakanımızdan umutluyuz. Geçen bir açıklama yaptı. Bir açıklama yaptı. Ben ondan önce yine bir televizyon programında bunu söylemiştim. O da kendisi söyledi. 2027 yılında maddi olarak fazla mesai ücretlerini 2027 bütçesine alacağının sözünü verdi. Harika. Sayın Bakanımızın biz onun için sözüne çok itimat ediyoruz. Ve teşkilat da kendisinden çok beklentili. Çünkü ilk kez böyle polisin sorunlarıyla dertlenen bir bakan geldi hissiyatı oluşturdu bize. Biz kendisinden bu konuda beklenti içerisindeyiz. Ancak Sayın Bakanıma şunu da söyleyeyim. Geçici bir şeyle 10 bin polisi erken mezun edip sahaya sürmeye çalışıyor. Polisin en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda eğitim tarafı.
1: Evet.
0: Aslında ben onu çok doğru bulmuyorum. Ama geçici tedbir olarak belki sonradan meslek içerisindeki eğitimle bunu telafi edebilirler. Fakat polisliğe alımı bir kere artık üniversite mezunlarından sadece ben iş arıyorum, hiç her işe başvurdum, iş bulamadım, en sonunda polisliğe müracaat edeyim olayından çıkarmak lazım.
1: Evet.
0: Polise lise mezunundan sonra 2 yıllık eğitim görecek şekilde meslek yasası çıkarmalar lazım. Bu çok önem arz eden bir konu. Bu konuyu Sayın Bakanımızdan randevu talep ettim. İnşallah yüz yüze görüştüğümüzde de kendisine arz edeceğim ama bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Evet. Bu çok önemli bir
1: Evet. Daha çok konuşulacak şey var ama sınırlı bir zamanımız.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizin de biraz bu fırsat tabii ki Mersin'e geldiğinizde vaktinizin de bol olduğu bir dönemde uzun uzun konuşalım.
0: Çok yani, teşekkür ederim.
1: Çünkü siz gerçekten Mersin tabii ki geliyorsunuz ama çalışmaları da hemen bir anda yapıyorsunuz. Ya şimdi... O yüzden daha böyle

0: geniş bir zaman diliminde bunları tekrar
1: almak istedim. Çok büyüdü isteriz. Tabii. Şu anda 55 ilde bir temsilciliğimiz var. Bu dediğimiz gibi süreçle ilgili de çalışmalarımız var. Gidip sahada bunları anlatmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde ailelerimizle bir araya geliyoruz. İşte kurumlarımızla bir araya geliyoruz. İstişarelerde bulunuyoruz. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Kemal Bey, çünkü sizin gerçekten polisin özlük sorunlarıyla ilgili yürekten ilgilendiğinizi tabii, biliyorum. Kesinlikle. Bunu teşkilatımız da biliyor. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun.
2: Allah razı olsun. Güzel bir fırsat evet verdiniz. Sayın izler. Tabii çok önemli bir isim. Özveriyle hareket eden gazimiz. Değil mi Abdurrahman Yılmaz? Gazimiz bizim. Ama kesinlikle arkadaşlarının, şehitlerimizin, şehit ailelerinin yanında olduğunu özverili çalışmalarıyla gösterdi. Emşabı bir noktadan alıp gerçekten bugün Türkiye ölçeğinde örgütlenen bir vakıf haline getirmesi bile onun yoğun çabası, mücadelesi ile başarıldı. Şimdi tabii ki Sayın Yılmaz'a en büyük desteği gerek İçişleri Bakanlığı gerekse iktidar kanadı vermek zorunda. Bak bu bir lüks değil, zorunda. Çünkü şehit ailelerinin en önemli temsilcisi durumunda Emşaf, Emniyet Teşkilatı Vazife Mali ve Şehit Aileleri Vakfı çok içerikli çalışmalar yapıyor. Bilgilendirme, eğitim, şefkat eli uzatıyor. Aslına bakarsanız şehit ailelerimizin devlet tarafından desteklenmesini çok takdirle karşılıyoruz. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ekonomik olarak. Ama gelinen noktada şefkat elini uzatan bir vakıf var ve bu vakfa da Emşab'a da destek vermesi gereken iktidarın olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nın olduğunu da buradan ifade ediyor. Tekrar yarın görüşmek üzere. Esen kalın diyor.
3: Tekin Narşat'la manşet. Sona erdi.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
6: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
9: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi.

0: MK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Mecliste bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurul varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine görüşmelerine başlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 5.sini düzenlediği Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu farklı ülkelerden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 882 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri, şehit eşleri ve gazi yakınlarına yönelik Tarsus'ta özel program düzenlendi. Katılımcılar ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Daha sonra Tarsus Gençlik Kampı'nda tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk gelişim merkezleriyle çocuk atölyelerinde Anneler Günü dolayısıyla Benimle Oynar Mısın etkinliği düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliklerde anneler ve çocuklar oyunlar oynayıp çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Mersin'de sanatseverlerle buluştu. Festivalin ilk gününde sergiler, konserler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Mersin basınının duayen isimlerinden gazeteci Özer Işık

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işık'ın cenazesi Akbelen Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde toplam altın mevduatı ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 trilyon lira büyüklüğe ulaştı. Altın zengini iller içerisinde 2026'nın ilk çeyreğinde Mersin ilk 10'da yer aldı. Mersin'in altın mevduatı 66,20 milyar liraya ulaştı. Mersin'de evden eve nakliyat alanında çalışan işçiler düşük yevmiye ücretlerine karşı zam taleplerinin karşılanması için grev kararı aldı. İşçiler yevmiye ücretlerine ilişkin firma sahipleriyle yapılan toplantı sonucunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı. Bozyazı'da yolcu otobüsüyle motosiklet çarpıştı. Kazada emekli imam hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs şoförü TT gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesi Çağlayan mahallesinde bir kişi park halindeki bir araç içinde ölü bulundu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcimiz Mersin Spor Kulübü Trabzonspor deplasmanında 90-80'lik skorla mağlup oldu. Bu sonuçla ard arda oynadığı 8 maçı kaybeden Sarı Siyahlılar düşme potasında çekiştiği Ali Ağa Petkim Spor Tofaş deplasmanında yenilse de averajla küme düşen takım oldu. Petkim ve MSK sezonu 9 galibiyetle kapattı. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
6: Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
2: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
16: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
17: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer,

0: Yerinde eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencilerin Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Erkek tişört 150 TL, erkek atlet 50 TL, erkek boxer 50 TL.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balatalı

0: de %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82 327-82-82.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Vanili köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vanili köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vanili köfte. Hijyenik ortamda...

0: hazırlanmaktadır. Vaneli köfte hem ekonomik hem lezzetli.
1: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
4: İddialar, deliller ve çeşitli mali işlerle ilgili detaylar, sorular yönetildi, kaydedildi. Yetkililer etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin soruşturmanın seyrini etkileyebileceğini değerlendiriyor. İzleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıkları yeni haftada Türkiye genelinde artış gösterecek. Özellikle iç, batı ve güney bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniliyor. Tahminlere göre Ankara'da hava sıcaklığı hafta içinde 22 dereceye, İstanbul'da ise 24 dereceye kadar yükselecek. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Mersin'de de sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor. Kentte hafta boyunca hava sıcaklığının 30 derece civarında seyretmesi, nem oranında da yükselmesi bekleniliyor. Özellikle sahil kesimlerinde bunaltıcı havanın etkili olacağı da belirtildi. Ve şimdi de Van'a gidiyoruz değerli izleyiciler. Van'ın İpek Yolu ilçesindeki canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. 13 kişi yaralandı. İddiaya göre kavganın daha önce yaşanan mera anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5: Van'ın İpek Yolu ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay Bostaniçi mahallesindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı pazarda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kurşunların isabet ettiği bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken her iki gruptan toplam 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi için pazar alanında ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
4: Nevşehir'de bir evde çıkan bıçaklı kavga sırasında ambulans ekibi içeride mahsur kaldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları ve hastalar güvenli şekilde çıkarıldı. Şüpheli ise gözaltına alındı.
5: Tansiyonu yükselerek rahatsızlanan kadın için çocukları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden ambulans ekibi evde bulunan iki kardeş arasında başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle zor anlar yaşadı. Kavga eden iki kardeş sağlık çalışanlarının evden çıkmasına izin vermedi. Sağlık ekiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
6: Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi.

0: Polisin müdahalesiyle sağlık personeli ve rahatsızlanan kadın bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarılırken olayın şüphelisi E.Ö. gözaltına alındı.
1: Oradan bağırıyor. Hadi bunu.
2: Abi siz de kardeşim sen de tutamamak ya. O da benim kardeşim o.

0: kaybettiğini belirledi ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği de bildirildi.
1: Mersin'in Tarsus ilçesi Çağlayan mahallesinde bir kişi park halindeki bir araç içinde ölü bulundu. Mahallede uzun süre hareketsiz duran araçtan şüphelenen vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen şahsın 51 yaşında HS olduğu ve KOAH hastalığı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: Pakistan'da bir karakola düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 12 polis memuru öldü, 2 sivil yaralandı. Yetkililer çatışmaların sürdüğünü ve can kaybının artabileceğini açıkladı.
1: Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki karakola düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 12 polis hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Polis yetkilisi Zahid Khan, karakola araçlı intihar saldırısı düzenlendiğini ve karakolda patlamanın etkisiyle çökme meydana geldiğini aktardı. Polis yetkilisi Sajjad Khan'sa can kaybının artabileceğini açıklayarak çatışmanın devam ettiğini ve hasarın boyutunun ancak operasyon bittiğinde anlaşılabileceğini belirtti. Pakistan basını patlamanın ardından olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerine pusu kurulduğunu ifade ederek saldırıda insansız hava araçları da kullanıldığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
0: Antarktika ve kutup bölgelerine seferler yapan bir araştırma yolcu gemisinde hantavirüs şüphesi nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Gemi karantinaya alındı. Yolcular ülkelerine gönderilirken Türkiye ile ilgili de haber açıklandı. Türk yolcuların Türkiye'ye getirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
1: Hollanda bayraklı lüks yolcu gemisi Hondius'ta hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Arjantin'den yola çıkan ve 140'tan fazla yolcuyla mürettebat taşıyan gemi İspanya'ya bağlı Tenerife'de karantinaya alındı. Tahliyeler kontrollü şekilde sürerken yolcular ülkelerine gönderiliyor. Fransa'ya dönen 5 yolcudan birinde hantavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı. Sebastian Lecornu yolcunun izolasyona alındığını duyurdu. İspanyol yetkililer tahliyeleri gruplar halinde gerçekleştirirken gemide kalan 30 kişilik mürettebatın Hollanda'ya dönmesi planlanıyor. Olayla ilgili sağlık incelemeleri sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada gemide bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirildiği duyuruldu. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir denildi. Gemide bulunan 3 Türk'ün Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren karantinaya alındığı ve sağlık süreçlerinin bakanlık tarafından titizlikle yürütüldüğünün altı çizildi.
0: Mersin'de düzenlenen Ultra Kilikya Maratonu 882 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kız Kalesi'nden başlayan yarışta sporcular antik kentler ve doğal güzergahlar üzerinden koşarak mücadele etti.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 882 sporcunun katılımıyla yapıldı. Mersin Valiliği himayesinde ve Türkiye Atletizm Federasyonu takviminde yer alan organizasyonda sporcular 10K, 33K ve 53K etaplarında yarıştı. Kız Kalesi'nden başlayıp Lamos Kanyonu'na uzanan parkurlarda koşan katılımcılar

0: Kos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obru, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi alanlardan geçti. 53K erkekler genel klasmanda Mustafa Dağdelen, 33K erkeklerde Şahap Dede, 33K kadınlarda Fransa'dan Öjin Ruk, 10K erkeklerde Rıdvan Aykul, 10K kadınlarda Anna Kirdan birinci oldu.
1: Mersin'imizin kültürü, doğal mirası, spor aracılığıyla şehrimizi tanıtmanın mutluluğunu yaşadık. Saklı kalan muhteşem bir tarih.
2: Yaklaşık 4 yıldır koşuyorum. Kilikya'ya 4. katılışım. 2 yıl önce de 53K'nın birincisi olmuştum. 2 yıl önce de kazanmıştım. Bu sene tekrardan 53K'nın birincisi oldum. Çok mutluyum.
3: In Mersin, yes.
4: Mersin'i ilk defa katıldım yarışmaya.
3: It was hard, but because it was very hot already. But I really liked it.
4: Parkuru nasıl bulduğunu sordum. Öncelikle zor, çok sıcaktı ama bunun nasıl çok güzel tarihi yerlerden, limon ağaçlarının altından, çalılardan, bahçelerden ve zaman zaman da yollardan geçtik. Bu bağlamda çok çeşitli bir parkurdu ve çok hoşuma gitti.
5: İlk yılından beri her yıl katılıyorum. Farklı parkurlarda, takım yarışlarında olsun, 53K'da olsun her parkuru deneyimledim. İlk yılın birincisi de benim. Daha sonra ikinci yılda zannediyorum ikinci oldum. Takım yarışında 53K'da ikinci oldum. Çok sevdiğim bir parkur. Çok teknik, çok hoş bir parkur. O yüzden bırakmıyorum. Her sene buradayım.
6: Mersin'de düzenlenen basketbol ligi büyük heyecana sahne oldu. 20 takımın katıldığı organizasyonda firmalar sahada mücadele ederken etkinlik boyunca DJ performansı, dans gösterileri ve yarışlarla renkli anlar yaşandı.
0: Mersin'de KAF Corporate Basketbol Lig Çukurova 3x3 Basketbol Ligi heyecanı yaşandı. Etkinlikte 20 takım sahada ter döktü. 9-10 Mayıs günlerinde Viranşehir'de düzenlenen etkinlikte Mersinli firmalar kaynaşma fırsatı buldu.

0: DJ performansı, dans gösterileri ve sürpriz ödüllü yarışmalarla renklenen organizasyon katılımcılara keyifli iki gün yaşattı. İki gün süren maçlar sonunda turnuvada birinciliği Uluslararası Mersin Limanı, ikinciliği İki Yaka ve üçüncülüğü Global takımları aldı. KAF CBL Mersin 3x3 basketbol turnuvasında derece yapan takımlar Türkiye şampiyonasında Mersin'i temsil edecek.
1: Evet, çok mutlu bir an değil mi benim?
2: Evet, kesinlikle. Çok heyecanlıyız, başardık. Hedefimiz kesinlikle kupa almaktı. Şirketimize Mersin Limanı'na Mersin International Portable Kupayı götürmekti. Çok mutluyuz tüm ekip arkadaşlarıma eforlarından dolayı. Performanslarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
4: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana Body 79 TL. Bayan Atlet 50 TL. Bayan Bato 50 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0540.

Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Türkiye hava hizmetlerinden sağladığı geliri 33 milyar liraya ulaştırarak yeni bir rekor elde etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2025 yılına ait faaliyet raporuna göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira olan söz konusu tutar %53 artış kaydetti. LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Mutlu Et projesi kapsamında bu yılda 10 binlerce aileye ulaşılacak. Projeyle sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaptığı ve daha birçok dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları tespit edildi. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel somut filosu teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Küresel somut filosunun çarşamba günü yeniden denize açılması planlanıyor. 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Karaya çıkarılan yolcular birer birer ülkelerine gönderiliyor. O gemiden tahliye edilen Fransız yolcularda da semptom görüldüğü açıklandı. İsrail'in İran'a saldırmak için Irak topraklarında çöl ortasında gizli bir askeri üs kurduğu öne sürüldü. İddialara göre söz konusu askeri üs bölgedeki olağan dışı hareketliliği fark eden bir çobanın ihbarıyla deşifre oldu. Ancak Irak, İsrail'in gizli üssü iddialarını reddetti. Uzayda yeni sıcak bir Jüpiter ve onun mini Neptün eşi keşfedildi. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemde mini Neptün'ün atmosferinin sıcak bir Jüpiter'in yörüngesinin içinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Belediyenin yıllardır sürdürdüğü glutensiz gıda destekleri ve farkındalık çalışmaları da vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında romantik bale repertuarının etkileyici eserlerinden Cizel sanatseverlerle buluştu. İki perdelik eser izleyenlerden beğeni topladı. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları,
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.

Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. 1-5 yaş kız çocuk elbise 200 TL. Çocuk atlet 50 TL.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı.

0: Önderliğinde dudaklı hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı gezdi. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Maestro Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencileri Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken, Koriko

0: Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebastya Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
5: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan

0: Volkan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel şanzımanda bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam

0: tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
8: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: vermeyen nasip var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlar.
1: Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşık var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor, silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Çeti düşürür kırmızı ışık da benim joker.

0: saklama herkesten gözyaşlarımı.
1: Bana sor mutsuzluğu, bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan beş kat saklama herkesten gözyaşlarımı.

0: Reklam tanıtım.
1: Mavi beyaz eşyadan kısa süreliğine bomba kampanya. Kanepe 8000, oturma grubu 2 üçlü ve 2 berjer 24000,

tıkla, ister uğra. Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77

0: 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Türkiye hava hizmetlerinden sağladığı geliri 33 milyar liraya ulaştırarak yeni bir rekor elde etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2025 yılına ait faaliyet raporuna göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira olan söz konusu tutar %53 artış kaydetti. LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Mutlu Et projesi kapsamında bu yılda 10 binlerce aileye ulaşılacak. Projeyle sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaptığı ve daha birçok dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları tespit edildi. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel somut filosu teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Küresel somut filosunun çarşamba günü yeniden denize açılması planlanıyor. 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Karaya çıkarılan yolcular birer birer ülkelerine gönderiliyor. O gemiden tahliye edilen Fransız yolcularda da semptom görüldüğü açıklandı. İsrail'in İran'a saldırmak için Irak topraklarında çöl ortasında gizli bir askeri üs kurduğu öne sürüldü. İddialara göre söz konusu askeri üs bölgedeki olağan dışı hareketliliği fark eden bir çobanın ihbarıyla deşifre oldu. Ancak Irak, İsrail'in gizli üssü iddialarını reddetti. Uzayda yeni sıcak bir Jüpiter ve onun mini Neptün eşi keşfedildi. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemde mini Neptün'ün atmosferinin sıcak bir Jüpiter'in yörüngesinin içinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Belediyenin yıllardır sürdürdüğü glutensiz gıda destekleri ve farkındalık çalışmaları da vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında romantik bale repertuarının etkileyici eserlerinden Cizel sanatseverlerle buluştu. İki perdelik eser izleyenlerden beğeni topladı. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

0: 33 66 66. Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Yaz dostum. Yazın alışveriş keyfi komşuda. Polo Life koltuk örtüsü 199 TL. Nivea Bay Bayan Deo 140 TL.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
4: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
5: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
3: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.

0: Uçuk fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0300

0: 956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 mezitli Mersin.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Garaj Mersin ve Kampüs Mersin 13 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açıyor. Gençleri, profesyonelleri, iş dünyasını ve sivil toplumu bir araya getirecek olan projenin açılışı Başkan Vahap Seçer tarafından yapılacak. Yönetmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Siha ise merkezin ilk konuğu olacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri, vatandaşlara değişik alanlarda verdiği ücretsiz eğitimlerle hem meslek sahibi olmalarını sağlıyor hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Teorik ve pratik verilen eğitimin ardından katılımcılar kendi işlerini kurma ya da iş piyasasında yer alma imkanı elde ediyor. Başkan Vahap Seçer ve Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali'ne katıldı. Birbirinden ünlü şeflerin konuk olduğu festival programında Balıkesir'in coğrafi ürünleri ve meşhur lezzetleri tanıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Tarsus'ta bir program gerçekleştirildi. Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde şehit eş ve anneleriyle gazi yakınları önce Tarsus Doğa Parkı'nı, sonrasında ise Tarsus Gençlik Kampı'nı

0: Burada tüm şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, robotik ve teknoloji alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mice Robot Robotics Competition Festival kapsamında düzenlenen Lego Lion kategorisi ilkokul grubunda yarışan Mercan Junior takımı öğrencilerin Cesur Ali Kaplan ve Süleyman Onur Doğan, bölge şampiyonasında ikincilik, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında ise üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 882 sporcu mücadele etti. Sporcular Kız Kalesi'nden Lamos Kanyonu'na uzanan eşsiz rotalarda mücadele ederken Korikos Antik Kenti, Cennet Cehennem Obruğu, Sebaste Antik Kenti ve Kanlı Divane gibi tarihi mirasların arasında koşarak tarihle doğanın iç içe geçtiği benzersiz bir atmosfer deneyimledi. Maratonun ödül töreni ise Kız Kalesi Müze Beach'te gerçekleşti. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası, Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması, Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow, tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı, Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
11: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
12: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
13: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da.

0: Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtım. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2.299.900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve

0: tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde 0544 492 1054.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacak. Raporun para politikalarının geleceğine yönelik önemli mesajlar içermesi bekleniyor. Türkiye hava hizmetlerinden sağladığı geliri 33 milyar liraya ulaştırarak yeni bir rekor elde etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2025 yılına ait faaliyet raporuna göre 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira olan söz konusu tutar %53 artış kaydetti. LÖSEV, lösemi ve kanserle mücadele eden hasta ve ailelerini 12 ay boyunca taze kırmızı et ve et ürünleriyle desteklemeyi sürdürüyor. Mutlu Et projesi kapsamında bu yılda 10 binlerce aileye ulaşılacak. Projeyle sağlıklı beslenmenin temel unsurlarından biri olan protein ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 24 ilde vatandaşları 936 milyon 581 bin lira dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaptığı ve daha birçok dolandırıcılık yöntemlerine başvurdukları tespit edildi. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel somut filosu teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Küresel somut filosunun çarşamba günü yeniden denize açılması planlanıyor. 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül hantavirüs vakalarının tespit edildiği gemiden tahliyeler başladı. Karaya çıkarılan yolcular birer birer ülkelerine gönderiliyor. O gemiden tahliye edilen Fransız yolcularda da semptom görüldüğü açıklandı. İsrail'in İran'a saldırmak için Irak topraklarında çöl ortasında gizli bir askeri üs kurduğu öne sürüldü. İddialara göre söz konusu askeri üs bölgedeki olağan dışı hareketliliği fark eden bir çobanın ihbarıyla deşifre oldu. Ancak Irak, İsrail'in gizli üssü iddialarını reddetti. Uzayda yeni sıcak bir Jüpiter ve onun mini Neptün eşi keşfedildi. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak yapılan gözlemde mini Neptün'ün atmosferinin sıcak bir Jüpiter'in yörüngesinin içinde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Belediyenin yıllardır sürdürdüğü glutensiz gıda destekleri ve farkındalık çalışmaları da vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında romantik bale repertuarının etkileyici eserlerinden Cizel sanatseverlerle buluştu. İki perdelik eser izleyenlerden beğeni topladı. Festival 17 Mayıs'a kadar devam edecek. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır. Türkiye'nin en çok tercih edilen kolajen markası Day to Day'den kolajen ve mantarın ışıltılı buluşması. Orzax'tan Day to Day The Collagen Mushroom Glow. Tip 1-2-3 kolajen peptitleri, reishi ve shiitake mantarı ekstreleri, şizandra özüyle, vitamin ve minerallerle yepyeni bir kolajen deneyimi. Üstelik şekersiz ve elma çilek aromalı. Kolajenin yeni çağı Day to Day The Collagen Mushroom Glow.
1: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

olacak? Fırtınasız olacak? Saçma sapan olacak? Organlarım birbirine vuracak? Arkandan sessiz bakacağım.

sırlarla dolu atmosferiyle cezbeden, inanç turizminin güzergahı, efsaneler diyarı Mersin. Obaların kurulduğu, yörüklerin cömert yurdu Mersin. Akdeniz boyunca uzanan sonsuz kumsallarıyla, yeşili ve maviyi süsleyen narenciye bahçeleriyle, yöresel ve uluslararası şenlikleriyle, zengin tatlarıyla hem göze hem damağa hitap eden, verimli topraklarıyla insanı besleyen, kendi kendine yetebilen şehir. Bu Akdeniz'in en önemli liman kenti ve lojistik merkezi. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, mavi sulardan Hatay'a, Konya'ya, Kapadokya'ya uzanan çocukların nefesi, gençlerin heyecanı, yaşlıların umudu Mersin. Torosların yeşiline sırtını dayayan eşsiz doğası, masmavi denizi, sıcacık kumsalları, kültürel miraslarıyla Mersin'de tarih var. Mersin'de keşfedilecek değerler, eşsiz lezzetler var. Mersin'de mavi var, yeşil var. Mersin'in dağlarında alınacak nefes, yürüyecek çok yol var. Mersin'de hayat var. Mersin'e zamansız bir yolculuk için via.mersinbel.tr seni bekliyor.

0: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Konuşalım da birlikteyiz bu haftada. Ve konuklarım, daimi konuklarım her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İlhan Ege. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz ve gazeteci yazar Abidin Yağmur. Abidin hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi ben bugünkü konulara Mersin'le başlamak istiyorum. Mersin'de önemli organizasyonlar düzenlendi. Şimdi tabii bir de bir organizasyonda farklı açılardan tartışılmaya başlandı. Kültür Yolu Festivali düzenlendi Mersin'de ve 17 Mayıs'a kadar da devam edecek konserlerle, işte çeşitli sergilerle, kültürel etkinliklerle, sportif etkinliklerle, gastronomi şölenleriyle falan devam ediyor. Ama şimdi her ikinize de soruyorum. Şimdi pek fazla tanıtımı yapılmadığı gibi ben Mersin'de tanıdığım, tanımadığım 15'e yakın kişiye sordum. İşe gidip gelirken, eve gidip gelirken. Öyle bir festival mi varmış diyor. Sadece konserleri biliyorlar. O da çocukları vasıtasıyla hocam. Yani gençler vasıtasıyla. İşte Soli'de konserler var. Ünlü sanatçılar geliyor, konserler veriyor. Ama bunun harici

0: Şimdi bir arkeoloji müzesindeki sergilerle veya işte 40 tane lokanta belirlenmiş orada Mersin kültürünü tanıtan geleneksel yemeklerinin ikramıyla ve diğer etkinliklerle ilgili pek fazla Mersin'in halkı bunu bilemedi gibi yani.
1: Evet.
0: Pek Mersin içerisinde bile bir pek fazla tanıtım, Türkiye'de bile pek fazla tanıtım. Geçmiş yıllarda buna benzer festivaller düzenlendiği zaman billboardlarla süslenirdi, vinillerle, afişlerle duyurulurdu kent içerisinde. Nereye baksak olurdu böyle bir şey. Hocam neler söyleyeceksin? Nasıl
1: Şimdi
0: karşılıyorsun? Güzel bir şey, olumlu bir şey, iyi bir şey.
1: iyi ki tabii olduğu için
0: Ama Türkiye'de ilk değil hocam.
1: evet, Mersin'de ilk defa yapılıyor ve yıllardır da işte diğer illerde var, Mersin'de niye yok diye söyleniyordu. Mersin'e gelmesi güzel. Konserler akşam oluyor. O konserlerde de ciddi bir katılım var.
0: Var,
1: Ben
0: bayağı
1: görüyorum,
0: kalabalık bir katılım.
1: gözlemledim. Tabii konserler popüler sanatçılar olunca belki diğer kısımları onun biraz arka planında kalmıştır. Çünkü işte üniversite olsun, işte bazı binalar olsun, vinyller asıldığını ben görüyorum. Büyük vinyller var. Ama dediğiniz doğru, daha iyi duyurulabilir, daha fazla duyurulabilirdi. Diğer birçok etkinlik var. Ben ilk gününde işte Mersin edebiyatı kültürüyle ilgili İl Halk Kütüphanesi'nde etkinlik vardı. Küçük bir salonda ama doluydu. Oraya ben katılmıştım. Tabii diğerleri ne kadar dolulukta var bilmiyorum. Bir de yine el sanatları ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden derneklerin etkinliğine katılmıştım. O da fena değildi, yine ilgi vardı. Ama ne kadarına, tabii tüm hepsini görme bir fırsatım olmadı. Çok yoğun bir program.
0: Fotoğraf sergileri var, resim sergileri
1: Var,
0: var.
1: evet.
0: Evet.
1: Programın tümü var bende. Ama ben işte bir kısmına zaman itibariyle iştirak ettim. Ama tabii en popüler olan konserler. Diğer illerde de bu şekilde mi oluyor? Bilemiyorum. Bir de uzun bir şey, 9 gün
0: Evet.
1: sürüyor. Bu daha iyi tanıtılır ise çevre illerden, yakın illerden de Mersin'e
0: Öyle bir şey de
1: gelenler
0: pek görülmüyor. Yani Mersin'de öyle bir
1: gelebilir,
0: hareketlilik de
1: ama
0: yok.
1: o kadar bir şey olmayabilir şu an. Ama bu festival daha iyi tanıtılır ve süreklilik halini alırsa sadece Mersin merkezde değil, çevre illerden de gelenler olabilecektir.
0: Daha önceki festivallerde hocam, örnek veriyorum, hatırlayamıyorum da, mesela diyelim ki Adıyaman'da düzenlendi, diyelim işte Malatya'da düzenlendi, Trabzon'da düzenlendi. TRT başta olmak üzere bazı televizyonlarda sabahtan akşama kadar dönerdi tanıtımı. Kültür Yolu Festivali işte şu kentte, şu kentte diye. Hiç Mersin'le ilgili öyle
1: İlk
0: bir tanıtım da.
1: gün bakan da geldi.
0: Evet.
1: Kültür ve Turizm Bakanı da ilk gün buradaydı. Cumartesi
0: Haberlerde de
1: günü
0: göremedim hocam. TRT'de bir kere
1: gezdi.
0: çıktı. Onun
1: Ama
0: haricinde
1: ne kadar
0: göremedim.
1: haber yapıldı bilmiyorum. Ama doğru söylüyorsunuz. Hatta işte ben bu etkinlikle ilgili değil de farklı bir etkinlikle ilgili önermiştim. Demiştim ki bir haber kanalıyla anlaşılsın. O devamlı sürekli buradan canlı yayın yapsın.
0: Evet.
1: Ara ara işte yayınlar yapsın. Ancak bu şekilde işte ilgi çeker diye. Çok doğru söylüyorsunuz. Ne kadar Türkiye'de ulusal basında yer alırsa bu festival o kadar tanıtılır, Mersin'in tanıtımı olur, dışarıdan turist gelir.
0: Evet, özellikle mesela Antalya'yı hatırlıyorum. Antalya, sonra Bursa, Trabzon, İstanbul, yani buralarda öyle bir reklamı yapıldı ki, yani çok böyle
1: Tabii çok önemli aslında,
0: ciddi,
1: dokuz
0: ama
1: gün
0: Mersin.
1: dolu dolu programlar yani. Çok önemli Mersin açısından. Belki Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük, en kapsamlı festivali yani. Bu
0: Evet.
1: kadar sanatçının, bu kadar etkinliğin, bu kadar uzun süre bir araya geldiği
0: Gelmiş.
1: bir
0: O
1: festival.
0: ciddi organizasyon. Bir de Abidin, senin de bu konudaki düşünceni alayım. Bir de şunu sormak istiyorum sana. Bazı haber kaynaklarında yer aldı. Ki mesela geride bıraktığımız ayki meclis toplantısı

0: toplantılarında bile Sayın Vahap Seçer değinmişti bu festivalin Mersin'de düzenlenecek olmasına ve Mersin'e katkılarının da önemli olacağına değinmişti. Ama iddia şu ki
1: davet edilmediler.
0: Evet, yani Sayın Seçer, CHP'li milletvekilleri, CHP'li belediye başkanları, evet birer vatandaş olarak tabii ki gidebilirler ama resmi protokol seviyesinde davet edilmediği iddiası var. Bunu nasıl?
1: Evet, hem davet edilmedi hem de gördüğümüz kadarıyla çözüm ortağı olarak da
0: görülmedi.
1: Görülmüyor. Ben de sana bir soru sorayım. Bir ilan, reklam çalışması yapıldı mı festivalle ilgili?
0: Yok.
1: Televizyona bir reklam verildi mi mesela?
0: Yok, yapılmadı.
1: Yapılmadı. Yani yerel basına mesela bir reklam çalışması yapmış olsanız, değil mi? Bakanlığın bütçesinden neçede bu veriliyor. Ya da kendi bakanlığınızın bütçesi yoksa belediyelerle işbirliği yaparsınız. Birkaç faaliyet onları katarsınız. Dersiniz ki ya Sayın Başkan, reklamlar kısmında siz yapın dersiniz. Hı hı. Ama şimdi sadece protokolle çağırmamakla kalmıyorsunuz. Çözüm ortağı olarak da kullanmıyorsunuz. Haliyle kentin dinamiklerinin, yerel yönetimlerin olmadığı bir festival, tabii duyurusundan tutun içeriğinin doldurulmasına kadar bir takım eksiklikler yaşar. Şimdi siz konuşurken ben takipçi sayılarına baktım. Kültür Turizm Bakanlığı'nın Instagram'da 402 bin takipçisi var.
0: Evet.
1: Vahap Seçer'in 262 bin takipçisi var ve 262 binden çok büyük ihtimalle 260 bini Mersin'de. Şimdi Sayın Seçer'in bu mesela Instagram'ında yaydığını düşünün, değil mi? Video olarak, görsel olarak ya da belediyenin billboardlarından yaydığını düşünün ya da belediyenin birkaç
0: belediye otobüslerinde
1: yayabilir.
0: Gezer halde.
1: Otobüs ayarlayabilir. Mesela bak 40 tane mekandan söz ediliyor, değil mi? Yemek şeyinde. Belediyeleri katmadığınız zaman
0: bu 40 işte, mekanı da ben aradım bulamadım, biliyor musun, internette.
2: Yani listesi mi yok?
0: Evet.
1: Ya işte hani onu diyorum. Şimdi mesela Büyükşehir Belediyesi mesela Teksin var, değil mi? Çok basit, hemen yazılımcıya sadece diyecekler ki kardeşim bu 40 tane mekanı Teksin'e tanıt, vatandaşa bildirim gitsin. Desin ki ya Kültür Yolu Festivali'nde işte lahmacunla şu, ciğeriyle bu, dürümüyle bu, künefesiyle bu mekanlar, aplikasyon burada, haritası burada desin. Mesela vatandaş gitsin. Fakat şimdi yerel yayda
0: uygun olsun böyle, değil mi? Fiyatlar uygun
1: fiyat
0: olsun.
1: Fiyat bilgilendirmesi de yapsın, sunum bilgilendirmesi de yapsın. İşte hani yerel basının bu gözünden kaçmadı tabii. Çünkü protokolde Büyükşehir Belediye Başkanı yok, ilçe belediye başkanları yok. Muhalefetten milletvekilleri yok. Haliyle tabii dikkat çekti. Bu sadece bir protokol sıkıntısı değil, bir festivalin daha iyi olmasını da engelleyen bir unsur. Tabii ki şunu vurgulayalım, yapanların eline sağlık.
0: Önemli bir
1: Mersin,
0: şey.
1: Mersin, evet, biliyorsunuz sonradan eklendi. Milletvekillerin çabasıyla. Çaba gösteren İktidar milletvekillerinin de, muhalefet milletvekillerinin de ellerine sağlık. Mersin buna eklendi. Daha iyi olması için bir tanıtım yapılabilirdi. Birincisi bir yerel medyaya bir bütçe ayrılması gerekiyordu. Şimdi bakanlığın yürüttüğü faaliyet biraz daha merkezidir. Biraz daha bakan gittikten sonra herkes salar. Hani bürokrasi işler böyledir, biliyorsun. Bakan buradayken herkes çok böyle şey çalışır. Bakan gittiği zaman, genel müdürleri gittiği zaman bürokrasi, memur yavaş yavaş kendini salar. Fakat yerel yönetimlere verdiğiniz zaman, bu yerel yönetimlerin de işin içine katıldığında, bir işbirliği yaptığınızda biraz daha işin içerisinde olur. Yerel yönetimle turizm müdürlüğü arasında böyle tatlı bir rekabet olur. O daha çok faaliyetini anlatmak ister. O daha çok faaliyetini anlatmak ister. Ama şimdi ortada bir rekabet edeceğiniz bir şey de yok yani. Bak, medya kuruluşusun. Mekanları bilmiyorsun. Niye? Çünkü bu festivali yapan kadro, ekip ya bu yerel basını da buna katalım. Mesela İçel TV'ye diyeyim ki kardeşim bana bir ekip ver. 3 günü beni izlesin. Şu anda de ki, diyeyim ki ben sana ya bir programı çek diyeyim. Bakacaksın da, programı bulacaksın da kim, ne, nerede bilmiyorsun mesela. Ama medya ekibini mesela yönlendirecek kimse yok. Televizyonlara konuk çıkartan kimse yok. Billboard'a çıkan kimse yok.
0: Mersin Valiliği paylaşıyor. O da konserlerle ilgili bilgiyi paylaşıyor. Mersin Valiliği konser sonrasında haber niteliğinde.
1: Haber niteliğinde.
0: Görüntülerle, evet.
1: Şey, medya bir medyacı olarak neyi kastettiğimi anladım.
0: Evet.
1: Hani mesela diyelim ki humus. Bu 40 mekan içerisinde humus dükkanı var mesela, değil mi? Ya bunun
2: var mı?
1: Var mı ya da?
2: Onu bilmiyoruz şimdi. Şey, İnşallah var mı yani. Mekanı kim seçti? Nerede?
0: Bakanlık.
2: Ben, biz de bilmiyoruz. Bakanlık mı seçmiş?
1: Bakanlık seçmiş.
2: Müdürlük seçmiştir herhalde. Evet. Şimdi şöyle, mekanlarda zaten yazı var. Ben birkaç mekanda gördüm. Evet. Asılı orada yazı, bir şey asılıyor. Ama tabii bunlar duyuruldu mu duyurulmadı mı bilmiyorum. Evet,
1: bizim de ben Murat Gül var Tarsus'tan. Onun paylaşımı sayesinde ben de böyle bir uygulama olduğunu öğrendim. Hani tabelasını çekmiş. Bizim mekanımızda sağ olsunlar bunu.
2: Mersin'de de var, Tarsus'ta da var dediğiniz
1: bu şekilde haber olduk ama daha fazla organize edilebilirdi. Yani bu Instagram fenomenleri falan var.
0: Evet.
1: Yani onları organize edersin, her biri gider bir tane mekanı çeker. Neticede bunlar gastronomi dediğin şey bütün dünyada merakla izlenen bir şey yani. Evet.
2: Bir de bakanın gezdiği de ilk gün ziyaretlerinden biri, bir bayağı bir ziyaret yaptı ama bakan bey cumartesi. Gastronomi ile ilgili yemekler vardı. Evet. O yemeklere baktı, tattı, etti. Böyle de bir şey oldu.
1: Dünyada trend evet. Bu hocam, gastronomi.
2: Evet.
1: Yemek yani.
2: İlgi. Evet. Burada o yönden avantajlı bir yer Mersin'imiz. Ama tabii eksiklikler demek ki var.
1: İlki
2: yapılan bir dediğimiz şey. Yani gelecek yıl daha fazla.
1: Eline emeğine sağlık. Gelecek yıllarda daha
2: hazırlıklı
1: olursa.
0: Ama bir daha Mersin'e gelmeyecek ki bu.
2: Niye? Şey. Her yıl yapılıyor ya.
0: Mersin'de de mi?
1: Evet. Yok, dönüyor ya hocam.
2: Öyle mi?
0: Dönüyor.
1: Dönüyor. Yani
0: evet. Kim bilir ne zaman gelecek?
1: Ne zaman gelecek ama şöyle tabii Kültür Turizm Bakanlığı'nın Mersin'e daha çok ilgi göstermesi gibi bir sonuçta aslında çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Aslında Mersin Bakanlık'tan bir festival daha alacak diyebiliriz yani.
2: Evet.
1: Hani bakanlığın, çünkü biliyorsunuz Antalya'ya çok büyük desteği var.
0: Evet.
1: İşte o opera festivalleri, konserler, şunlar bunlar.
0: İzmir'e
1: var. İstanbul zaten kültürün başkenti.
0: Mersin'de biraz daha mesela Adıyaman'a da çok var.
1: Mersin'in de biraz daha buradan milletvekiller mutlaka kulağına gidecektir. Hani Sayın Bakan'ın biraz daha fazla Mersin'e gelmesi, Mersin'le ilgili daha fazla proje üretmesi için de bir ne derler hani halk tabiriyle iteklemeleri de lazım, istemen de lazım. Sen istemezsen maalesef olmuyor. Çünkü 81 il var ve her il kendisini öne çıkartmak istiyor doğal olarak. Burada da işte Mersin milletvekillerine görev düşüyor. Sayın Bakan'ın mümkün mertebe hem bu festivalden dolayı bir teşekkür edip hem eksik kalan noktaları belirtip bir de Kültür Yolu Festivali'ne gerek kalmadan da Mersin'in bazı yönlerini değerlendirebiliriz. Mesela Kız Kalesi'ni niye değerlendirmeyelim? Değil mi? Konser mi olur? Işık oyunu mu olur? Lazer mi olur? Artık ne yapacaksak ya da Kanlı Divane'yi niye değerlendirmeyelim?
0: Ve Animirium'u değil mi? Orada çok
1: tabii, özel bir... Niye
0: mesela orada bir örnek veriyorum. Etkinlik. Mesela Mersin Klasik Türk Müziği Korosu ya da Devlet Operalar Balesi orada bir mini bale sergilese,
1: bu canlı verirse... Yatırım da yapmasa diyeceksin ki haberi yok ama yatırım da yapıyor zaten. Hani Uzunca Burcu yatırım yaptı, Kanlı Divane'ye evet. Yaptı.
0: Cennet Cehennem'e
1: yaptım. Buraların hani o yaptığın yatırımların
2: Görülsün diye oralarda etkinlik yapılması lazım.
1: Çünkü
2: dağıtmak hani lazım.
1: Sponsorlarla bulup yapabileceğin faaliyetler. Çünkü oraya bir milli servet de harcandı, para döküldü.
0: Evet.
1: Bari bu dökülen paranın en azından da bir karşılığını almak anlamında Mersin'e biraz daha Kültür Bakanlığı'nın eğilmesi lazım.
0: Bir bilgi geldi. Bu yıl 26 ilde, 2026'da 26 ilde, 2027 yılında da 32 ilde yapılması kararlaştırılmış.
2: Evet.
0: Kültür Yolu Festivali'nin.
2: Yani gelecek yıl burada da olabilir tekrar. Burada var mı?
0: Düşük bir ihtimal ama şu anda nerelerde yapılacağı belli tamam. Değil. Gerçi Türkiye'nin her yerinde de yapılacak bir festival de değil. Yani
1: evet.
0: Bütün illerde.
1: Altını doldurabilmen lazım.
0: Evet, altını doldurabilmen lazım. Bu
2: şimdi tabii belli şeyler var burada, tartışmalar ama işte ilki yapılmış, eksiklikler görülmüş oldu. Mersin açısından önemli bir festival ama hep söyleniyor, Abidin Bey de dedi işte büyükşehir belediyeler ama, yok diye, değil mi?
0: Ama evet. Şöyle hocam, ilk yapıldı diyorsunuz ya, bu festival Türkiye'de ilk değil, Mersin'de ilk ama Türkiye'de ilk değil, festivali koordine eden ekip acemi ekip değil.

0: tecrübeli.
1: Hatta tecrübesi var.
2: Bilmiyorum işte, ben festival diğer festivalleri takip etmediğim için ben ancak Mersin'le ilgili konuşabiliyorum. Evet, Türkiye'de ilk değil ama Mersin'de ilk yapılıyor. Ama Mersin'i ne kadar tanıyorlar, biliyorlar, nasıl bir hazırlık yapıldı. Tabii burada en önemli görev İl Kültür ve Turizm Müdürü'ne düşüyor. Ama eksiklikleri olmakla birlikte katılım da, ciddi bir katılım var. Demek ki halkın ilgisi var. Başarılı bir festival olarak görebiliyoruz.
3: 2022 yılından beri yapılan bir festival. Yani şimdiye kadar işte o kadar yerde yapılmış, anladım, ki yani saymak çok çok
2: Mersin'de ilk, evet, olarak söyledim. Şimdi belediyeler hiç yok dendi, değil mi? Belediyeler keşke katkı yapılsa falan vesaire diye. Yönetmenimiz Feyzullah Bey'den görüntüleri alabilirsek.
3: Belediye.
2: Evet, şimdi bu birinci günde sağ tarafta, tam okunmuyor ama Oğuzhan Koç'un altında sağ tarafta sergi diyor. Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı. Sergide şu, Ada Kıbrıs Genablaların Marifeti adlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fotoğraf ve Kültürel El Sanatları sergisi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği tarafından yapılıyor. Evet, Ada Kıbrıs Genablaların Marifeti sergi. Nerede? Mersin Trafik Parkı Kadın ve Çocuk Atölyesi. O da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir atölye. Evet. Büyükşehir Belediyesi vermiş. Evet. Ben de bu açılışa katıldım, sergi açılışına. Fotoğrafları da verirsek, sergi açılışında vali yardımcımız, Yenişehir Kaymakamı, Akdeniz Kaymakamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu var idi. Ve Kıbrıs'tan gelen misafirler, dernek başkanları. Şimdi o gün şehitlerle ilgili bir etkinlik olduğu için belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokuyucu da açılıştan sonra bizzat oraya geldi. Açılışta da bir folklor grubu vardı. O da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin folklor grubuydu. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şeylerini, danslarını yaptılar. Bir yarım saat, işte 20 dakika, 6-7 oyun oldu. Yani aslında çok dikkat edilmedi ama Büyükşehir Belediyesi hem bir yer vererek, hatta orada o yerin sorumlusu vardı, yardımcısı vardı. İşte bizzat Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Şerife Hasoğlu Dokucu geldi. Aynı zamanda işte vali yardımcısı, Yenişehir Kaymakamları vardı ama onlar açılıştan sonra gitti ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu ev sahibi olarak orada vardı. Yani aslında belediyelerden demek ki bir ortak bir şey kültür festivalinde yapılmış.
3: Kastedilen şey Sayın Seçer, Sayın CHP'li milletvekilleri, Sayın CHP'li belediye başkanları neden yoktu?
2: Şey, belediyenin de böyle bir açıklaması da Büyükşehir Belediyesi'nden veya valilikten de yapılmadı. Evet. Ama işte festival tabii biraz şey olsun diye bunu şey hem basın, yerel basın böyle şey yaptı, yazdı. Ama hiçbir basın mensubu orada yoktu bu etkinlikte. Olmadığı için de hiçbir basın mensubu bu ayrıntıyı kaçırmış, bilememiş oldu. Aslında belediyenin bir yerinde bir etkinlik yapıldı. Belediyenin folklor grubu etkinlikte çıktı. Büyükşehir Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi adına da daire başkanı o etkinliğe katıldı. Aslında demek ki direkt böyle etkinlikle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin bir şeyi anlaşıldığı kadarıyla yok.
1: Hocam ama böyle bir şey da olsun yani. Bir halk oyunları da olsun yani.
2: Efendim? Ama hiç yok denir ya.
1: Yok, hiç yok değil de.
2: Evet. Şimdi ben akademisyenim ya. Bilimsel olarak kalıtlarıyla burada göstermem lazım. Örnek bir çalışma vardı. Ama şuna katılıyorum. Daha fazla olsun. Daha birlikte

0: olsun. Çünkü biz hep burada ne dedik? Portakal çiçeği festivaline Adana'da hep örnek gösteriyoruz. Evet. Hem belediye var, hem valilik, hem Kültür Bakanlığı. Ne kadar çok kurum kuruluş olursa
1: Mersin festivalinde. Mersin festivalleri de pek başarılı olamadı zaten, tarihinde var yani.
0: Evet. Ya Narenciye Festivali vardı. Mesela Tarsus Festivali'nin var mesela. Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Onda da mesela diğer kurumlar ne kadar var? Yok, ben bilemiyorum yani.
1: Acaba bu şeyden mi kaynaklanıyor hocam? Yani Abidin, sana da soruyorum. Mersin'de hocam, siyasetin keskin hatlarla belirlenmesinden mi kaynaklanıyor?
0: Siyaset kısmını Abidin Bey'e bırakıyoruz.
2: Siyasetten tabii belirleniyor da şimdi Tarsus'taki festivali ev sahibinin kendisi yapıyor. Haliyle ev sahibi olarak belediyenin dışarıdan bir çözüm ortağı, bir proje ortağı çağırmasına
1: kaynakları yeterli zaten.
2: Burada Ankara'dan bir ekip geliyor, burada festival yapıyor. Bu noktada hani belediyenin katılması lazım ya diyorsun. Yoksa
0: çok ben festivalleri hepsine oturur eleştiririm de Tarsus Festivali'ni de ben çok destekliyorum da.
2: Hocam,
0: ama eksikler değil. Olabilir eleştirmeye. Çünkü bu sefer de bir öbürü de der ki Tarsus Festivali yapılıyor ama Tars Belediyesi yok da.
1: Hocam şimdi
0: bunun sonu bitmez. İç ilişkileri gerçekten ben siyaseti şunu bilmem, anlamam da.
2: Yok hocam, siyaset, bak siyaseti
0: anlamam
2: ama Ali sorana kadar siyasetten söz etmedik.
0: Yok işte ben anlamam ama
2: teknik olarak hocam, şimdi teknik olarak mesela
0: Tars Belediyesi var mıydı Tars Festivali'nde, bilmiyorum.
2: O yoktu da
0: Tarsus'ta yapılıyor.
2: Büyükşehir Belediyesi'nin eksiği o zaman Tars Belediyesi'ni katmıyorsa.
0: Yani işte ben bilemiyorum yani, ki. Yani bunu ama Tars Festivali de güzel. Nedir bu? Mersin Kültür Yolu Festivali de iyi.
2: Hocam, güzel,
0: bizim desteklememiz lazım. Eksiklerimizi söyleyelim. Daha herkes katılsın. Tarsus Festivali'ne de tüm kamu kurumları ve buradaki sivil toplum örgütleri katılsın. Kültür Yolu Festivali'ne de katılsın. Çünkü ancak festivaller halka mal olur ise, katılım ne kadar çok kuruluşlardan olursa o kadar büyür yani. Ben zaten sizin dediğinize katılıyorum.
1: Ya burada asıl sorun
0: ama ön plana çıkmasın diye ben diyorum. Burada bu detaylar. Detay bunlar.
1: Burada asıl sorun şu. Şimdi bakanlığın bu festivali düzenleyen kadrosu bir Samsun için çok mükemmel. Ne bileyim, bir Erzurum için çok mükemmel. Van için işte burada görüyorum.
2: Reklamlar,
1: Şanlıurfa için çok mükemmel bir festival ortaya koymuştur da, evet. Bakanlığa, ama Mersin'in bir festival geçmişi olduğu için bakanlık Mersin yerel kaynaklarını da kendi bünyesine almış olsaydı, çünkü Mersin'in bir festival deneyimi var ve yetişmiş kadroları var, gerek belediyede olsun, gerekse kamu kurumlarında olsun, ilgili bakanlık kurumlarında olsun, festival deneyimi olan kadrolar var. Bu kadrolara danışılsaydı çok daha başarılı bir şey, yani tanıtım ortaya çıkardı anlamında söylüyorum.
0: Tabii. Şimdi komite var mıdır, kim vardır, ön hazırlık nasıl yapıldı, bunlarla ilgili bir bilgimiz olmadığı için ben de bilemiyorum ama mesela Tarsus Festivali de her yıl büyüyerek devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Çok güzel bir şey. Adana'dan, Mersin'den gelenler oluyor. O da mesela sürekli olsun. Mersin Kültür Yolu Festivali de sürekli olsun. Çünkü artık bu festivaller sizin dediğiniz gibi gastronomi, şehirlerin tanıtımı açısından çok önemli. İşte bir kültürel faaliyet olması, hatta ekonomik, ticari faaliyet olması açısından çok önemli. Bizim portakal çiçeği oluyor. Tarsus Mersin'deki oteller bile doluyor.
2: Evet.
0: Bize bile faydası oluyor yani yanımızdaki.
1: Bir de mesela konser düzenleniyor orada. Binlerce insan gidiyor. O konser yapılan o soli konser alanının etrafı da bile değerlendirilebilirdi. Orada çeşitli standlarla
0: açılabilir, değil mi?
1: Değil mi? Yani ben orada açık hava konserleriyle sergileriyle değerlendirilebilirdi. Ya o da yok. Sadece konser. Evet. Yani bu böyle bir durum var.
0: Evet.
1: Söz konusu.
0: Tabii niye yapmıyorlar, nedir? Tabii ki ben bilmiyorum. Çünkü komisyon nasıl bir şey, ama gelecek yıllarda bu Tarsus Festivali içinde, Kültür Yolu Festivali içinde veya bir ara Narenciye Festivali tekrar yapılacak deniyordu. Evet. Hepsi içinde

0: basının, yerel basının, ulusal basının temsilcilerinin, kamu kurumları temsilcilerinin, burada sivil toplum örgütü temsilcilerinin olduğu bir düzenleme komitesi oluşturup, bu düzenleme komitesi ne güzel öneriler veriyorsunuz. Bunlar oturulur, tartışılır. Belki olabilir, belki olamaz. Evet. Ama bunları yapmak, daha iyiye getirmek lazım. Mersin için fırsat, çünkü ciddi bir maliyet herhalde harcanıyordu değil mi? Bütçesi falan ben bilmiyorum ama bu kadar konser,
1: kaynak harcanıyor aynen.
0: Değil mi? Bu bütçenin de faydalı olması, şehre dönmesi lazım. Çünkü biz burada Akdeniz oyunları da yaptık Mersin'de. Evet. Tesis anlamında faydası oldu ama sonrasında ne kadar faydası oldu? Çok tartışılır o. Turnuvalar oluyor burada mesela. Çünkü Mersin'in potansiyeli var. Biz de burada dertleniyoruz Mersin işte. Niye orada olmuyor? Niye? Demin de dedik Antalya diyoruz. Mesela bir açıklama vardı. Uçuş sayıları Antalya ile Çukurova Havalimanı. Biz istiyoruz ki Çukurova Havalimanı rekorlar kırsın. Yurt dışı uçuşlar olsun.
1: Evet. Adam niye uçsun yani, değil mi? Buraya,
0: evet.
1: Buraya
0: niye şey olacak diye gelsin.
1: Bizi uzak gelsin.
0: Yani yemeğine gelsin, konserine gelsin. Bizim için gelmez herhalde Ali Bey. Evet. Bilmiyorum ki. Evet. Bizim programı canlı evinden de izler nasıl olsa her yerde. Gelmesine gerek yok herhalde bizim için bizi görmeye.
2: Niye canım, öyle bir organizasyon olsun ki gerçi biz de bu programı bir meydana taşıyalım.
0: Yani? Bakın onlar da olabilirdi. Mesela o tip canlı yayınlar yapılabilirdi.
1: Tabii yerel basın biraz kullanılabilirdi.
0: Değil mi? Hem yerel basın hem ulusal basın, canlı yayın.
2: Bu konuşalım programını 8-10 hatta evet, belki 15 gazeteciyle örneğin
0: İran şehir harabelerinin
2: olduğu yerden yapsaydık.
0: Yani, değil mi? Antik kentinden yapabilirdik mesela. İşte, veya Tarsus'tan.
2: Abidin haklı, basın katılmaması.
0: Mersin'den, işte Anamuryum'dan yapabilirdik.
1: Yapılabilirdi, evet.
0: Bunları yani gelecek yıl önerelim.
2: Kesinlikle yani, evet, bu program orada da
0: olsun.
2: Olurdu, güzel.
0: Her yer, her ilçede aslında programın bir ayağında olması lazım. İlçeden belki gelemez, değil mi? Yani tabii, vatandaşın gece, akşam mesela etkinlik olsun.
1: En azından merkezi ilçelerde Silifke, Tarsus,
0: evet, her birine onları da katmak lazım. Bir de onların da tanıtımı açısından.
2: Hocam bir de şöyle bir şey var. Konuyu değiştirmeden önce bunu da bir çözüme ulaştıralım. Şimdi bir dönem Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleniyordu yani bu tür konserler, değil mi? Abidin mesela Macit Özcan döneminde falan Cumhuriyet Meydanı'nda o evet, dönemin ünlü sanatçıları işte Nükhet Durular falan, Nilüferler, Kayahanlar, İbrahim Tatlıses'ler falan gelen böyle konserler olurdu. Sonraki dönemde de öyle. Şimdilerde işte Soli, Pompei, Polis mesela Toroslar ilçesinde büyük bir Cumhuriyet Meydanı var.
1: Evet.
2: Neden değerlendirilmez bu konserde? Ulaşım da kolay. Koray Aydın Stadyumu neden değerlendirilmez bu tür konserlerde?
0: Şimdi mesela 9 gün 9 konser var.
2: Evet.
0: Şu yapılabilirdi tabii ki. Ben tabii anlattığınız yerlere tam bilemiyorum ama Toroslardaki meydanda bir tane.
1: Her işte bir tane.
0: Evet, Tarsus'ta da mesela var. Açık hava, tribünleri kapalı, ortası açık bir konser merkezi gibi bir yer var. Tam adını şimdi hatırlayamadım.
2: Tarsus Gösteri Merkezi,
0: gibi gibi bir tesis var. Bir tanesi orada olurdu.
1: Evet.
0: İşte bir tanesi Silifke'de. Ve tamam mesela 9'unun 5'i 6'sı burada olsun. Ama 3-4'ü de ilçelerde veya merkez ilçelerde olabilirdi. Bir tanesi Akdeniz'de olsun. Bir tanesi işte Mezitli'de varsa. Ama bizim şehirlerin hep meydan sorunu var. Yani bizim şehirleşmede hep yeşil alan bir, iki meydan. Geniş bir meydanımız, böyle konser alanımız. Yeşil alan da sıkıntımız var. Çünkü işte geçmişte park alanını parayla verilmiş. İşte park, otopark yerine bina yapılmış. Yeşil alan yerine bir şey yapılmış. Sığınak denmiş, o bir şey yapılmış. Ama onlar olsa mesela park sorunu da olmazdı.
1: Evet.
2: Evet, umudumuz meydan, o. Mersin'deki meydanların da değerlendirilmesi daha geniş.
0: Meydanların da artması, yeşil alanın.
2: Artması tabii. Şimdi diğer bir konuya geçeceğiz. Siyasete yoğun bir şekilde geçeceğiz. burada Abidin'le başlıyorum.
0: Beye bırakıyorum ben zaten.
2: Ama
0: çok konuştum.
2: Ama siz de hocam, siz de görüşmek isterseniz tabii.

0: Bir uzmanlık alanı olarak Abidin Bey'i ben de ilgiyle dinleyeceğim şimdi.
1: Şimdi Abidin, yine bir parti değiştirme oldu malum.
2: Evet.
1: Burcu Köksal. Bir, artı Böcek ailesinin işte itirafçı olarak ifade vermeleri, bunun sonucunda Veli Ağbaba başta olmak üzere tepkilerin dile getirilmesi. Veli Ağbaba Gökhan Böcek için suç duyurusunda bulunmuş. Bugün de ifadesi 8,5 saat ifade vermiş Muhittin Böcek. Şimdi nasıl değerlendireceksin bunu? Hatta şöyle bir iddia da var. Söyleyeyim bir tanesini. Dinar Belediyesi'nin de yine AK Parti'ye geçeceğini Sayın Soylu, Süleyman Soylu iddia etmiş.
2: Dinar Afyon.
1: Evet. Bunun haricinde şu anda biliyorum ama söylemiyorum. 4 belediyenin daha Türkiye genelinde ilçe belediyesinin de sırada olduğu AK Parti'ye geçiş için görüşmeler yaptığı iddiası var.
0: Daha fazla konuyu açmak için hem de merak ettiğim için bir şey ben de sormak istiyorum Abidin Bey'e. Bir ara Mersin'de de ilçenin biri geçecek
1: öyle
0: falan
1: bir iddia vardı, evet.
0: Dedikodusu vardı. O ne oldu? O vaz mı geçti? Belediye başkanı kaldı mı? Yok muydu öyle bir şey?
2: Vardı hocam. Onu biraz hem Adalet Kalkınma Partisi biraz erteledi hem de Sayın Başkan erteledi anladığım kadarıyla. Çünkü dışarıda şöyle bir algı var. Hani başvuran herkesi Adalet Kalkınma Partisi
1: alıyor gibi
2: bir algı var ama çok büyük ihtimalle de biraz da seçerek alınıyor. Şu ana kadar giden belediyeler bir Antep Şehit Kamil miydi? Şehit Kamil galiba. Umut Bey. Bir o Antep Belediyesi'ni, Antep'teki o belediyeyi saymazsanız CHP'den kopan belediyeler Özgür Özel yönetiminin yeni dönemi için verdiği bir mesaj vardı. Neydi o mesaj? İşte Dersim'i Kemal'e vermiyordunuz, artık Manisalı Özgür var diyordu değil mi? Nereleri gitti abi? Aydın gitti. Afyon gitti.
1: Kendisine yakın yerler gitti.
2: Ege'den gidiyor genelde. Bak, Dinar gidecek diyorsun. Antalya'da sıkıntı var. Yani bunun son doruk noktası neresi olur? İzmir olur.
1: İzmir'e bugün bak, de operasyon.
2: Bursa bile üste geçti biliyorsun.
1: Evet.
2: Çünkü hani Özgür Özel yönetiminin parti içine yönelik verdiği mesajlardan biri buydu. Biliyorsunuz. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda 15 gün sonra bizim buradan çok değerli bir siyasetçi abimiz var. Ben daha sonrasında kendisine biraz gönlüm kırıldı falan ama o ayrı bir şey. Onun siyasetteki deneyimini her zaman takdir ederim. O Ankara'ya gitmişti. Ben onu aradım. O orada şöyle bir cümle kurmuştu bana. Kılıçdaroğlu'nun seçildiğinin 15. günü. Dedi ki Kılıçdaroğlu henüz dedi genel başkan falan değil burada dedi. Bir grup var. Şöyle görüyorlar. Kılıçdaroğlu'nu kiracı olarak görüyorlar. Geçici olarak görüyorlar. Biz işte Antalyalılar, Muğlalılar, Manisalılar, İzmirliler, Balıkesirliler, Bursalılar gerçek sahipler biziz. Bu şimdilik burada duruyor. Yani bir kriz dönemi var. Bunu atlatacak. Ve gidecek. Kiracı olarak duruyor. Görüyorlar dedi. Ve gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli bir kesimin Kemal Kılıçdaroğlu'nu
1: hep mi kiracı gördü?
2: Hep kiracı olarak gördüğünü bugün bile görüyoruz. Bak hiçbir şekilde oy oranları tartışılmıyor. Değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili. Şartlar tartışılmıyor. Hep 13 seçim kaybetti, 13 seçim kaybetti üzerinden gidiliyor. 13 seçimin 13'ünde de Kemal Kılıçdaroğlu mu adaydı? Değil mi? Seçimleri Kemal Kılıçdaroğlu mu kaybetti? Yoksa CHP'nin söylemleri mi kaybetti? Sen ne diyordun 13 seçimde? Ki bunlardan 3'ü referandumdu.
1: Muharrem İnce vakası da var.
2: Muharrem İnce de var işin içerisinde. Referandumlar var. Ne diyordun? Atatürk ilke inkılapları diyordun. Şimdi dönüp Atatürk ilke inkılapları seçim kaybetti diyebilir misin? Neticede Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğiyle yarıştı. Ama bugün mesela sadece seçim kaybetmesi mesele üzerinden gülüyor ve bütün olumsuzluklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine yıkılıyor.

0: Sayın Genel Başkan mesela eski Genel Başkan'ın adını sayarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını saymıyor. CHP'nin genel başkanları Ecevit'tir diyor, odur budur diyor, Murat Karalçın'dır diyor, Hikmet Çetin'dir diyor, Hikmet Çetin, Altan Uymen diyor. Yani bunlar bile geçici dönem yapmış insanlar.
1: Ama temelde zaten bu düşünce, yani CHP'nin gerçek sahipleri Ege'dir işte buradır, CHP'nin kuruluş amacına aykırı bir şey zaten.
0: Aykırı bir şey ama zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük sıkıntısı zaten
1: o.
0: Bu. Yani Sivas'ın ötesine geçemiyor eleştirisi vardı biliyorsun evet, şeye. Evet. Şu anda Özgür Özel yönetimi dedi ki ben CHP'nin öz evlatları olarak alıyoruz dedi. Bir de CHP'de bu var.
1: Neye
0: mesela öz evlat bunu? Dedikleri mesela Burcu Hanım bıraktı gitti.
1: Evet. Bunu neye bağlayacaksın? Yani şöyle kişisel tercihler mi veya kişisel sıkıntılar mı o kopuşlar? Şimdi, yoksa CHP genel merkezinde bunda suçlu katkısı var mı?
0: Siyasette bazı gelişmelerin tek yanlı baktığınız zaman hata edersin. Yani siyasette onlarca etken vardır. Yani Abidin Yağmur niye Mersin'de bir yerel gazetede çalışıyordur? Nasıl bunun onlarca etkeni varsa direkt tek bir cümleyle bunu açıklayabilir misin? Yani Abidin Mersin'de şundan dolayı gazetecilik yapıyor diye tek bir gerekçeyle açıklayabilir misin? Onlarca gerekçesi var.
1: Evet.
0: Onlarca birikmiş mesele var, bilmem ne var. Siyasette de biraz böyledir. Şimdi 3 dönem milletvekilliği yapmış. Bu dönem gelmiş Afyon'dan belediye başkanı olmuş. Bir belediye başkanı. Ve parti içerisinde de sürekli birileriyle didişiyor, tartışıyor. Çünkü onu Kılıçdaroğlu'nun ekibinden olmakla suçluyorlar. Sürekli bir tartışma halinde. Partide durumu çok rahat değil. Parti de onu pek istemiyor. Genel merkez de pek istemiyor. Afyon teşkilatlarında da belli ki sıkıntılar var. Yanı sıra
2: bir de eski milletvekili.
0: Eski milletvekili.
2: Afyon milletvekili. Afyon
0: 3 dönem yapmış.
2: Oradan da gelen
0: grup başkan vekilliği şey yapmış.
2: Yani yeni biri değil yani ilk defa belediye başkanı olmamış.
0: Evet. Yani
2: onun için herhalde bu partim içi gruplar güç mücadelesiyle ilgili
0: mücadelesi
2: bir şey
0: var. Yani hani
2: derim.
0: Tek başına yani seni soruşturmayla korkutuyoruz. Evet. Kocanı boşa falan anlatabileceğin bir şey değil yani. Hani siyaset o kadar basit bir şey değil. O zaman şöyle
2: bence
0: yapalım.
2: Bence şöyle yani ben siyasete girmeyeceğim de. Yani genel başkanın işte kocanı boşa gel biz arkanda dururuz yani, demesi de bana garip. Çok anlamlı canlı yayın mıydı? Ne röportajla demesi yani kimi... Yani kocan evet. Yapıyor, kocanı boşa biz seni korursa çok bana şey bir şey
0: şöyle bir şey oluyor yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemi şu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor. Ben de kendimi bir türlü kadraj ayarlayamadım. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor değil mi? Söylem
2: ben
0: bu.
2: Ben senin için çıkayım buradan.
0: Yürüyeceğim ben hareket edeyim.
2: Giremediysen kadrajı.
0: Bunu neye dayandırıyor? Son yerel seçimlere dayandırıyor. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde yerel seçimler bir sonraki genel seçimlerin %100 referansı değildir.
2: Hiçbir yani, seçim hiçbir seçim.
0: Tabii hiçbir seçim hiçbir seçimin değildir. Yani yerel seçimlerde birinci parti olman, yerel seçimlerde birinci parti olduğun anlamına gelir. Buna başka bir anlam bulamazsın.
2: Bir de şey bir günde ne derler? Çok şey değişir siyasette. Tabii. Dün şimdi, dündür, bugün.
0: İktidara yani, yürüyen bir şey parti olsun. İse belediye başkanları niye kaçıyor? Şimdi o korktu. Ya herkes mi korktu?
1: Herkes mi tehdit ediliyor?
0: Herkesin mi açığı var? Açığı vardıysa o zaman aylardır o zaman atsaydın. Bak, Uşak Belediye Başkanlığı bile günler sonra attın. O zaman erkenden atsaydın. O zaman ve şunu diyorsun işte biz döküntülerden kurtulacağız. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nu şu an niye linç ediyorsun? Tek bir lafından dolayı değil mi? Arınalım lafından dolayı linç ediyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bunlar partiden gittiği zaman da arınıyoruz diyorsun. Demek ki adam haklıydı. Yani bu şeylerden, söylentilerden şundan bundan arınalım lafından dolayı adama kızıyordun, linç ediyordun. Şimdi de diyorsun ki gidiyorlar, kurtuluyoruz, arınıyoruz diyorsun. Şimdi CHP Genel Merkezi'nin bir kere söylemlerinde bir karışıklık var. Birincisi iktidara yürüyen bir parti ise belediye başkanları niye kaçıyor? İkincisi Demirel'in bir sözü vardır. İktidar değişikliğini sokaktaki trafik polisi hisseder der.
1: Evet.
0: Şimdi iktidar değişikliğini şu an bürokrasi, yargı hissetmiyor mu?

0: Ne demek istiyorsun yani sen şeyle ilgili? Yargıya diyorsun ki işte AKP yargısı. Peki mutlak buttan çıkmazsa ne diyeceksin? O, bu tarafta tutup bak AKP yargısı seni genel başkanlığında tuttu deme hakkı doğar mı teknik olarak? Doğar. Yani AKP yargısı teknik olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirme gücüne sahipse senin tutma gücüne de sahip olması lazım. Parti içerisinde bir mücadele taraf tutuyorsa yargı senden de taraf olabilir. E şimdi bütün bunlar belediye başkanları arasında konuşuluyor. Bütün belediye başkanları bütün olaylarda hurra bu işin çok yanındayız demiyorlar. Çünkü işin bir de yerel boyutları var.
1: Evet.
0: Hani bir yerle ilgili bir yolsuzluk iddiası oluyor. Sen diyorsun ki işte belediye başkanlarımıza bir saldırı var diyorsun. Ama bir de orada yerel boyutları var. Yerel örgütlerini ne kadar bununla ilgili tatmin edebiliyorsun? Ne kadar inandırabiliyorsun? Haliyle korktular gittiler gibi bir açıklamayı ben çok yeterli bulmuyorum. En azından senelerdir siyaseti izleyen biri olarak bana çok şey gelmiyor. Hani onu tehdit ettik, bunu tehdit ettik.
1: İnandırıcı gelmiyor.
0: Ve bunlar bizim partiye katıldılar. Ya da o korktu, bu korktu çok inandırıcı gelmiyor. Neden? Birincisi dediğim gibi iktidara yürüyen bir partiysen madem, ben de diyelim ki yaşım 50-55, genç bir belediye başkanıyım. Afyon gibi bir yerde belediye başkanlığı yapıyorum. Partim iktidara yürüyor. Bir yıl yatarım abi ne olacak?
1: Evet.
0: Değil mi? Yatarım bir yıl, çıkarım çok daha iyi bir yere gelirim.
1: Bu kopuşlar kendi oy potansiyelini, şimdi ben bu konuyu bir araştırdım. Dedim ki dünyada da bunun örnekleri var mı diye. Varmış. Mesela Winston Churchill bile başbakanlığı döneminde bir değiştirmiş yani başbakan olarak. Bir muhafazakar olmuş, sonra liberal olmuş, sonra tekrar muhafazakar olmuş.
0: Şimdi abi şurada şöyle bir şey var.
1: Hindistan biz... bir yasak getirmiş parti değiştirmeye. Milletvekilleri ve belediye başkanları için.
2: Eğer bunu eleştiriyorsanız o zaman CHP eleştiriyor ya. Bu kişiler eleştirmiyor mu AK Parti'ye gitti diye.
0: Arif Kocabuğ'a niye rozet takıyorsun?
2: Ha. O zaman diyecek ki CHP ben başka partiden transfer yapmam. Yapmıyor, almam.
0: Evet.
2: Sen de alıyorsun. Mansur Yavaş MHP'den Beypazarı belediye başkanı değil miydi?
0: Evet.
2: Ondan sonra AK Partili belediye başkanı Hatay'dan
0: Ekrem Bey Anaplıydı abi işte Ekrem İmamoğlu Anaplıydı evet. Yani Anap'tan adayı
2: şimdi,
0: olmuştu yani şimdi, ona kalırsa
2: yani şey değil
0: Cemal Engürt MHP'den geldi yani.
2: Bitirmek evet. Lazım.
0: Cemal Engürt MHP'den geldi. Burcu Köksal ile ilgili açıklamayı ilk Cemal Engürt yaptı. Şimdi sıradan CHP'li şey değildir. Salak değildir. Yani bu partinin kodlarında dedesi Atatürk'le çalışmış adamlar var. İnönü'yle çalışmış adamlar var. İnönü'yü deviren Ecevit'le çalışmış adamlar var. İkinci İnönü'yle çalışmış adamlar var. Haliyle bazı şeyleri şu an kafasına tutuyor, biriktiriyor. Sen şu anda diyorsun ki Halk TV, Sözcü, Tele 2 her şey çok güzel gidiyor diyorsun ama CHP tabanında yavaş yavaş ya acaba ne oluyor? Yani bir Aydın kaçtı tamam. Burcu da kaçtı. Ne oluyor? O zaman tutma. Tutma o zaman niye aday yaptın ya da şu ana kadar niye tuttun? Erkenden gönder. Daha önceki şeyde konuştuk yani Keçiören Belediyesi sende olsa ne olur olmasa ne olur. Bur gitsin gönder gitsin ya Keçiören Belediyesi CHP'de olsa ne olacak olmasa ne olacak. Ama oradan transfer olduğu şeyi senin tabanını üzüyor. Sen at.
1: Afyon'da bu gidişler kendi oyunu da beraber mi götürür?
0: Yoksa abi şöyle yani oy götürsen ne olacak ki? Ben şeye baktım, oy sonuçlarına baktım. 68 bin oy almış Burcu Hanım ya. 68 bin ne ya abi? Bizim Torosların nüfusu 400 bin.
2: Şimdi şöyle.
0: Bizim bir mahallemiz 68 bin kişi.
1: Evet.
0: 58 bin de MHP ve Adalet Kalkınma Partisi İYİ Parti adayı oy almış. Yani Afyonluların yarısı Burcu Hanım'a oy vermiş, yarısı vermemiş. Şimdi belediye başkanlarını partide tutamıyorsun ya da zamanında atamıyorsun diyelim. Bence böyle bir makas değişikliği yapan belediye başkanının zaten atılması gerekirdi benim şahsi düşüncem. Ya bağımsız kal, İYİ Parti'ye git, MHP'ye bile git onu bile anlarım yani hani koalisyon orta olmasına rağmen. Ama bu kadar söyledikten sonra, toplum bu kadar kutuplaştırdıktan sonra, evet. Bu kadar düşmanlaştırdıktan sonra oraya gitme.

0: Ama yok öyle bir söylem kullanmayan bir insansındır. Mesela şimdi İlhan Hocam herhangi bir partiyle ilgili
1: siyaset şeyini karıştırma.
0: Herhangi bir dış anlaştırıcı ifade kullanmıyor. Tamam, alayı vereyim
1: bütün
0: abi.
1: Mersin karışacak ondan şimdi, sonra.
0: Mesela sen diyelim ki herhangi bir partiyle ilgili düşmanlaştırıcı bir ifade kullanmıyorsun. Sen herhangi bir partiden bir partiye transfer olman göze batmaz.
2: Batmaz. Ama hem milletvekilliği yapsam

0: Oraya da gitmeyi ver yani. Evet. Haliyle bu ayardaki bir insan, Özlem Hanım olsun, şey olsun, buraya evet gideceklerdiyse madem, parti bunları atması gerekiyordu, bu ayrı bir şey. Atamadın, bari bundan sonraki süreci doğru yönet. Hani bu insanların gittiği yerde, neticede bu ülkeyi 23 yıldır yöneten bir parti. Hani diyorsun ya, ben oy alacağım.
1: Bir soru var, diyor ki bu ayrılan belediye başkanlarının, milletvekillerinin çoğunu Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ekibi mi seçmişti?
0: Son seçimlerde Özgü Özel ekibi seçti. Son seçimlerde
2: yerel yönetimde Özgür Özel seçti. Milletvekillerini Kemal Kılıçdaroğlu seçti.
0: Ama şöyle, şimdi burada niye onu seçtin, niye bunu seçtin noktasına geldiğin zaman işin içinden çıkamazsın. O zaman Ekrem İmamoğlu'nu da Kemal Kılıçdaroğlu getirdi deyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu övmen lazım. Yani sana iki tane Cumhurbaşkanı adayı getirirken iyi de 68 bin oy getiren Burcu'yu getirdi diye mi adam kötü olacak yani? Bir kere CHP'nin yaptığı hata zaten bu. Hani çok kişi endeksli gidiyorsun. Bir Kemal Kılıçdaroğlu türküsü tuttuğundan oradan gidiyorsun. Ve sürekli altından şey kayıyor, farkında değilsin. Hani un torbası teorisi diyorum ben buna. Hani un torbasında bir topluğuna kadar delik açarsın. Küçük küçük akar. Dersin ki ya ne olacak? Küçük küçük akıyor. Ama unun yapısı gereği birden blok halinde çöker.
1: Hatta bir, öyle bir şekil alır ki hah tam istediğim şekil dersin. Ama
0: çöker. Aynen. Şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bu. Süreci tamam yönetemedin. Burcu Köksarı zamanında gönder abi, istifasını iste ya da ihraç et. Ya da Keçiören Belediye Başkanlığı ihraç et. Aydın Belediye Başkanı'nı ihraç et.
1: Peki niye yapamıyordur abilerim?
0: Ya
1: niye?
0: Şimdi niyesini bilmiyorum ama.
1: Şimdi CHP Genel Merkezi, Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları bir şeyleri görmüyorlar mı, duymuyorlar mı, bilmiyorlar mı?
0: Ya görmüyorlar, bilmiyorlar ya da olay olduktan sonraki söyledikleri yalan. Evet. Değil mi? İkisinden biri. Eğer olay olduktan sonra söylediklerin doğruysa niye zamanında göndermedin? Biliyordun. Evet. O zaman göndereydin. Buradaki daha önceki bir programda da konuşmuştuk, hani Keçiören Belediye Başkanı'nı aramış, bakmamış, WhatsApp'tan yazmış filan. Keçiören Belediye Başkanı kim ya? Koskoca CHP Genel Başkanı ona yazıyor. Ya da Afyon Belediye Başkanı telefonuna mı bakmadı? Direkt ihraç ya. Çünkü belli gidecek. Yani o gitmeden sen onu ihraç et. Ha, etmedin. Olay olduktan sonra bunlar oldu. Kocası koyun yetiştiriyormuş. Kocasının adı ona karışmış, buna karışmış. Abi geçti artık, golü yedin. Top girdi artık kaleye, golü yedin. O golü yemeden sen atacaktın, golünü kazanacaktın. Afyon'da CHP olsa ne olur, olmasa ne olur? Sana ne faydası var? Ne getirebilir sana? Ki madem Afyon'da da sevilmediğini iddia ediyorsun, ataydın. Süreci de sonrasında yönetemiyorsun dediğim şu abi. Şimdi belediye başkanları gidiyor. Neticede bu belediye başkanları, Özlem Hanım ya da Burcu Hanım şeye gitmediler. İngiltere Muhafazakar Parti'ye gitmediler. İspanyol Sosyalist Partisi'ne gitmediler. Türkiye'nin bir partisine gittiler ve bu Türkiye'nin partisine de oy veren bir kitle var. Sen bu kitleyi kırıyorsun, farkında değilsin yani. Hani sövüyorsun, o sayıyorsun ya.
1: Oy almak isterken.
0: Diyor ki ya kadın bizim partiye geldi, buna demediklerine bırakmıyorlar diyor mesela adam. Diyor ki ya biz eroin mi satıyoruz, kokain mi satıyoruz? Yani biz de bir partiyiz ya. Sen de bu memlekete hizmet ediyorsun, ben de bu memlekete hizmet ediyorum. Sokaktaki adamın bakışını söylüyorum. Evet. Hani şimdi bir partiye gitti diye onu şeytanlaştırmak, düşmanlaştırmak, orada yolsuzluğa aklıyor falan. Hep söylüyorum, abi nasıl büyüyeceksin? Yani İyi Partili'ye hakaret ediyorsun. Zafer Partili'ye hakaret ediyorsun. Adalet Kalkınma Partili'ye hakaret ediyorsun. MHP'liye hakaret ediyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere hakaret ediyorsun. Nasıl büyüyeceksin abi? Nereden oy gelecek sana? Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi anketlerde 135 bin. Diyorum ki ya ben görmüyorum. Anlamıyorum bu şeyden. Sokağın dilinden. Ya da bu arkadaşlar abartıyorlar. Ha şu doğru. Yani hayat pahalılığı dolayısıyla oylar eriyor mu? Eriyor Adalet Kalkınma Partisi'nde. Eriyor. Ama sana gelmesin diye de sen de elinden geleni yapıyorsun. Sen yayının başına kutlayacaktın, kutlamadın ama Galatasaray şampiyonluğunu. Bu biraz şeye döndü. Şimdi Galatasaray puan kaybettikçe Fenerbahçe itiyordu. Şu anda da Adalet Kalkınma Partisi hayat pahalılığından dolayı, enflasyondan dolayı prim kaybettikçe oy kaybettikçe

0: ettikçe CHP itiyor. Nereye itiyor? Yeniden Refah'ın oylarına bak.
1: Evet.
0: Zafer Partisi'nin oylarına bak. Yani sana geleceğinin garantisi mi var? Ben Adalet Kalkınma Partisi'ne küstüm. Oy vermeyi düşünmüyorum.
1: Anahtar partiye de gidiyorlar.
0: Yani. Anahtar partiye gidiyor ya da. Ben diyelim ki sıradan bir Adalet Kalkınma Partisi seçmenim. Düz vatandaşım yani. Bugüne kadar Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vermiştim. Dedim ki ya bu genel seçimlerde Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vermeyeceğim kardeşim. 20 bin lira emekli maaş alıyorum dedim. Ya televizyon açıyorum. Sen senelerdir oy verdiğin partiye küfür ediyorsun. Hakaret ediyorsun. Her türlü şeyi söylüyorsun. Diyorum ki lan sana da vermiyorum o zaman. Erbakan'a veririm, sana gene vermem. Erbakan'dan gıcık mı kaptım? Zafer'e veririm, sana gene vermem.
1: Evet.
0: Yavuz'a veririm, sana gene... Yani sana gelene kadar arada daha bir sürü adam var. Cumhuriyet Halk Partisi bunun farkında değil. Yani sağdan sola oy geçişi Türkiye gibi ülkelerde çok zordur. İlk daha bu hayat pahalılığından dolayı Adalet Kalkınma Partisi'nin oylarında bir düşüş olduğu bazı anket şirketlerince dile getirildi. Bizim de sokakta gördüğümüz henüz davranışa dönüşmemiş bir tutum. Yani ben baktım kardeşim ben bu sene bunlara vermeyeceğim diyor. Ama henüz davranışa dönüşmedi bir tutum. Henüz düşünüyor öyle yani. Hani şöyle düşün. Ben bu Ali'yi döveceğim diyorum ama gidip dövmüyorum Ali'yi. Diyorum ki ya neyse. Şu anda da diyor ki ya vermeyi düşünmüyorum ben diyor ama henüz sandığa gitmedi. Sandığa gidene kadar senin diline, söylemine, eylemine dikkat etmen lazım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şu an önüne geliyor, itiyor. Önüne geliyor, itiyor. Adeta diyor ki kardeşim ben seçimi kazanmak istemiyorum. Yani elinden geleni yapıyor şu anda seçim kazanmamak için. Ya sakin olman gereken, konuyu hayat pahalılığına çekmen gereken, enflasyona çekmen gereken, gelecek kaygısına çekmen gereken, gençlere hitap etmeye çekmen gereken bir noktada alıyorsun Muhittin Böcek, gidiyorsun Burcu Köksal. Alıyorsun Gökhan Böcek, gidiyorsun Burcu Köksal'ın kocası. Ya kardeşim sıradan seçmen olarak adam eninde sonunda bir dinledi, iki dinledi, artık üçüncü diyecek ya bunlar da bir Uşak'ta şey. Biri bir şey yapmış, Antalya'da biri bir şey yapmış. Senin ayrıntılarını dinleyecek vakti de yok, dermanı da yok, mecal de yok. Öbür taraftan da sağ partiler hızlı yükseliyor. Ve yükselmeye de devam edecekler. Israrla vurguluyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının bu geçişkenlikleri tek başına belediye başkanlarını suçlamakla çözülecek, anlaşılacak bir şey değil. Olan olmuş zaten. Bunlar gitmişler artık. Özlem Hanım gitmiş, Burcu Hanım gitmiş. Belki 3-5 belediye başkanı daha gidecek. Çok önemli değil. İsterse 50 belediye başkanı gitsin. Ama sen parti olarak bana bir şey söylemen lazım. Şu an söyleyemiyorsun. Ben bir iletişim bilinciyim. İletişim okudum. Hala da iletişim okumaları yapıyorum. Bir vatandaşın şu an bizim programı bile
2: hatta akademik olarak eğitimde
0: almaya çalışıyorum.
2: Evet. ALES'e girdik. Kolay mıydı? Zor muydu?
0: Biraz zorlandık hocam.
2: Zorlandın mı? İnşallah iyi gönlüne göre olur.
0: İnşallah hocam. Sağ olun.
2: Hafta sonu ALES vardı. Bizim de birçok öğrencimiz, mezunumuz
0: evet,
2: da girdi.
0: Biz de girdik.
2: Abidin Bey de girdi ALES'e. Yüksek lisans ve doktora eğitimi için. Önemli. Ben her zaman teşvik edip şey yapıyorum. Abidin Bey'i de o yönden de takdir ediyorum. Hem iletişim mezunu, belki bilenler biliyordur ama TV'de burada program yapıyor ama hem gazeteci hem bu işin eğitimini almış iletişim mezunu. Bizim Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Hem de yüksek lisans doktora da yapmak istiyor.
0: Evet,
2: bunlar için de uğraşıyor. Önemli çünkü gazeteciyim deyip hiçbir ilgisi olmayan, hatta gazeteci bile olmayan birçok kişinin olduğu bir ortamda böyle bazı eğitim almış bir gazeteci
0: hocam,
2: olması önemli, takdire şayan.
0: Sağ olun hocam. İşte onlara dayanarak bildiğimiz şey şu, dinleme giderek düşüyor. Yani şu anda bizim bu programı bile insanlar birer dakikalık, 1,5 dakikalık sekanslar halinde dinliyor. Sonra sıklıyor, kaydırıyor. Yani bu Facebook'un, Instagram'ın filan videolar niye bir dakika ısrar ediyor sana? Değil mi? Bunların hepsi

0: bilimsel şeyler var. Şu anda da seçmen seni bir yere kadar dinledi. Dinledi, dinledi, dinledi, dinledi. Ama konu Manisa, Uşak, Antalya, Manisa, Uşak, Antalya, Silivri, İBB davası filan. Diyor ki artık yeter.
1: Eğitimle ilgili ortaya koyulan bir şey yok. Sağlıkla ilgili ortaya yok. Koyulan bir
0: ekonomi
1: durum
0: ilgili
1: yok. Ekonomiyle ciddi bir şekilde yani, ortaya konulan bir çözüm yolu yok. Bunu ben söylemiyorum. Bir dinleyicimiz az önce yazdı. Diyor ki Abidin Bey'e şöyle bakayım. Abidin Bey'e çok katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partili bir kişi olarak söylüyorum. Eğitimdeki durumla, sağlıktaki durumla, ekonomideki durumla ilgili net bir ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye net bir söylemleri yok. Sadece olumsuzlukları ortaya koyuyorlar. Olumsuzlukları vatandaş zaten biliyor. Ama bu olumsuzlukları giderecek bir çözüm yolunu bize kabul ettiremiyorlar.
0: Evet. Şimdi çözüm sunabilmen lazım. Hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde konuyu oraya odaklayıp oraya çözümünü sunman lazımken şu an aslında Sayın Erdoğan'ın istediği zemine gelmiş oluyorsun. Yani belediye başkanlarının daha çok tartıştığın, hep böyle bir şeyleri savunmaya çalıştığın, kendini anlatmaya çalıştığın, Allah'a havale ediyorum diyor mesela Veli Ağbaba. Yani Allah'a havale etmek ne demek ya? Yani siyasette böyle bir şey mi var yani?
1: Bir şey varsa koy ortaya.
0: Bir şey varsa ortaya koyarsın yani. Kim ne tekim işte dava mı açtım falan filan diyorsun ama bunlarla uğraşman bile senin enerjini alıyor. Burada iletişim stratejisinde bir yanlış yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Birincisi parti içi meseleye çok odaklanıyor. Yani şu anda Özgür Özel'in bütün mesajı parti içine dönük. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu kötülemek size oy getirmez. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen zaten vermedi.
1: Evet.
0: Adam zaten vermedi yani. Sen onu kötüleyince ha ben Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermemiştim. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu kötülüyor. Dur ben bu kez bunlara oy vereyim demeyecek yani. Sen onu başka bir şeyde çekebilmen lazım. Sen dediğin gibi işte eğitimde, sağlıkta, ekonomide gençlere yönelik gelecek tasavvuruyla ilgili söyleyeceklerini de çekebilmen lazım. Bir de kredin gidiyor. Yani toplum seni dinledi, dinledi, dinledi, dinledi. Artık bir yerden sonra dinlememeye başlar. Duymamaya başlar. Televizyonu da açık durur, dinlemez. Buna Halk TV izleyicisi de dahil. Sözcü izleyicisi de dahil. Yani açık durur orada, sesini kısar, seni dinlemez. Şu an dinliyor. Bak hala şansı var Özgür Özel yönetiminin. Hala dinleyen, inanan, bu işi çevireceğine inanan, maçı çevireceğine inanan bir kitle hala var. Ama bu seçimdir, sürelidir. Tam seçim zamanına denk geldiğinde, yaklaştığında İYİ Parti bir sürpriz yapabilir. Sağdaki partiler bir sürpriz yapabilir. Adalet Kalkınma Partisi ittifaklar konusunda bir sürpriz yapıp seni tamamen boşta bırakabilir. O noktada bir an evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu belediyeler gündeminden, mutlak butlan gündeminden, şu gündeminden, bu gündeminden çıkması lazım. Ben hep söylüyorum Cumhuriyet Halk Partileri, diyorum ki ya Özgür Özel parti söylemini sağlam tutsun, eylemini sağlam tutsun. Mutlak butlan dediğin mesele en fazla 45 gün sürer. 45 gün içerisinde kongreyi yapmak zorunda kalır, bilmem neyi yapmak zorunda kalır. Seçilmiş genel başkan olarak yeniden gelirsin. 45 gün sonra daha güçlü gelirsin. Yani 45 gün için bir 4,5 yıllık süreyi heba etme, kaldırıp atma. Mutlak butlan geliyorsa gelsin. Neticede örgüt senin arkanda değil mi? Taban senin arkanda değil mi? Arkanda. Seçilirsin. Daha güçlü olarak gelirsin. Son olarak şöyle bir toparlayayım abi 30-40 saniye içerisinde. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Afyon milletvekili adayı olarak gidiyor bir köye. Orada işte köylülerle oturacak, CHP delegeleri falan da geliyorlar. CHP delegesi diyor ki ya tamam sizler gelin, sizlere bir şeyimiz yok ama diyor o Sağır gelmesin. Bak Sağır kim?
1: İsmet.
0: İsmet İnönü. Ne iş yapıyor o zaman CHP'nin genel başkanı? Şimdi CHP böyle de bir parti. Bugün de herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili'nin yanında İsmet İnönü'ye bir şey de bakayım diyebilir misin? Fakat o ateşli iklime rağmen Ecevit'in %42 oy almasında etki eden mesele İsmet İnönü'yü aşağılaması, onu devri sabık ilan etmesi, onu sürekli eleştirmesi miydi?
1: Değil.
0: Değildi. Toprak işleyenin su kullananın diye bir söylem koydu, bir umut koydu. İsmet İnönü döneminde bir sünger çekti. Ve İsmet İnönü'cüler de hala da CHP'nin içerisindeydi, milletvekiliydi, senatördü, parti meclisindeydi, MYK'daydı. Şu anda da Kılıçdaroğlu'cular hala parti etkin olabilir, hala milletvekili olabilir. Olsun. Sen yeni bir söylem ortaya koy. Geçmişe bir sünger çek. Geçmiş oldu, bitti. Bu toplum İsmet İnönü'yü Afyon istasyonunda taşlamış bir toplum.
1: Değil mi? İsmet İnönü'yü.
0: Batı cephesi kumandanını taşlamış bir toplum. Ya da CHP delegesi sağır gelmesin demiş İsmet İnönü'ye. Kılıçdaroğlu da bugün her türlü şeyi söyleyebilir CHP tabanı. Hani Edebali'nin bir sözü var ya, bundan sen diyor devletsin, bundan sonra öfke bize, sakinlik sana. Bundan sonra öfke CHP tabanına olabilir. Kızgınlık, kırgınlık, kırma, küsme CHP tabanına olabilir ama sen genel başkansın. Abi sen biraz daha oturaklı olacaksın. Evet. Biraz daha sakin olacaksın.
1: Teşekkür ediyorum. Hocam ekleyeceğiniz bir şeyler var mı?
2: Yani Abidin Bey güzel konuştu. Uzun da konuştu. Çok da eklenecek bir konu.
0: İçimiz dolu ya.
2: Evet. Bir iki cümleyle ben de fazla siyasete girmeden söyleyeyim. Çok doğru şeyler söyledi. En sonda söyledikleri
1: CHP Genel doğru. Merkezi yerel gazetecileri bir dinleyelim derse bu programı izlesin. İzlesin.
2: İnşallah o harika danışmanlardan sıra gelir. Çok başarılı danışmanlar var. O danışmanları dinliyorlar. Sonuçlarına da katlanıyorlar. Rahat birisi bence de Özgür Özel. İşte onun içinde işte eşini boşatsın, gelsin, işte desteklerim. İşte başka şeyde de rahatlıkları var. Bence işte danışmanlar etrafındaki kadrolarda nasıl kim var bilemiyorum. Ama biraz önce de söylediğim gibi siz işte geçişleri eleştiriyorsanız siz de almayacaksınız. Size gelince iyi, evet. Sizden gidince kötü. Vatandaşa bunu anlatmak kolay bir şey değil, zor. Yani doğru bir anlatım da olmaz. Çok doğru şeyler söyledi yine Abidin Bey. Siz deyken iyi, geçirmeye kararı veriyor, telefonunu kapatıyor. Bugün yarın geçecek, ihraç edelim. Bu zaten eşi öyleydi, kendi böyleydi. Sen aday yaptın, ben mi yaptım? Senin belediye başkanı şimdiye kadar o zaman soruşturma açsaydın parti olarak, inceleme birini gönderseydin, hadi atmasaydın, deseydin ki ben süreç başlattım, süreç bitmemdi, evet. İnceleniyor ama sen hiçbir şey yapmamışsın. Şimdi diyorsun, bu da inandırıcı değil. Ben hiç hayatımda zaten ne Afyon Belediye Başkanlığı ne o Manisa, onları duymadım. Bir o şey çok basında çıkıyordu.
0: Özlem
2: Hanım. Onu biliyorum ama diğerlerini açıkçası ben o şey, o bir Uşak mıydı o belediye?
0: Uşak.
2: Onu ben hayatımda ilk defa duydum yani.
0: Uşak'ın muhabbet adı bile geçmiyor hocam. Normalde yani, Uşak diye bir il var mı yok mu?
1: Bazı iller var. Hani say desem aklına unutacağımız 10-15 yani, böyle il var.
2: Yani onu evet. Şey demiyorum ama o belediye başkanı ben hiç duymamıştım. Mesela Keçiören'de de benzer şeyleri konuştuk. Yani varsa böyle bir problem hemen en azından işlem yapıp disipline sevk ettik. Atma onu, uzat siyasi olarak. Disiplin süreci devam ediyor da. Nasıl bir şey oluyor? Soruşturma açılıyor. Soruşturma devam ediliyor. Hem bak gidiyorsa da at yani gidecekse. Ama hadi gitmedi, hadi gitti. İşte telefon açılıyor. Keçiören Belediye Başkanı'na mesaj atıyor. Onlar da yine bu rahat olması, fevri davranması. Ne mesaj atıyorsun? Giderse gitsin, ne yaparsa yapsın. Bir de mesela Kılıçdaroğlu deniliyor. Kılıçdaroğlu işte tukaka vesaire anlatılıyor. Ya Kılıçdaroğlu gitti genel başkanlıkta. Bütün Kılıçdaroğlu şey mi gitti? Zaten bu ekip Kılıçdaroğlu ile beraberdi. Özgür Özel evet. Beraber değil miydi?
0: Peki.
2: Zaten bu listeleri Kılıçdaroğlu tek başına mı yaptı belediye başkanı?
0: Şu anki yönetimin hepsini Kılıçdaroğlu milletvekili
2: evet, yaptı. Milletvekili listelerini tek başına mı yaptılar?
0: Evet.
2: Yani böyle de bir handikap var. Sadece Kılıçdaroğlu kötü, herkes iyi. Şey oluyor işte futbol, Galatasaray falan dediniz. Başkan gitsin. Sadece başkan mı kötü? mesela başarısızlıkta derler futbolda.

0: veya teknik direktör gitsin. E futbolcunun hiç suçu yok mu?
1: Evet.
0: Bu teknik direktörle bu başkan seçmedi mi bu futbolcuları?
1: Evet.
0: Burada da aynı şekilde Kılıçdaroğlu ve ekibiydi. MYK'da varlardı, parti meclisinde varlardı. Bu milletvekillerini seçtiler, ettiler. Onsa bunlar kötüydü. Bu belediye başkanları gidenler, şaibeli olduğu iddia ediliyor. Eşiydi, kendiydi, neyse. E aday yapmasaydınız elinizde bilgi yok muydu dosya? Kim yaptı, kim araştırdı? Bence bunlar da çok doğru anlaşılmıyor. Tabii ben şakayla dedim beni siyasete karıştırma, örnek verme diye. Ama güzel bir şey tabii söyleyecektim. Ben onu biliyordum ama
1: evet.
0: Yine de karışmasın, senin üzerine örnek versin diye. Ben ılımlıyım diye genel olarak demek
1: aynen hocam.
0: İçin söyleyecekti Abidin Bey. Onu da ben anladığım için. Ama o vatandaşın söylediği de çok doğru. Çözüm önerileri. Tamam, o kötü, bu kötü. Tamam, nasıl düzelecek? Veya farklı ne yapacaksınız? Yani bizde mesela akademik çalışmalar olur, makaleler. Dolu o konuda binlerce makale var. Tez var binlerce o konuda.
1: Evet, sen ne söylüyorsun dersin?
0: Siz ne farklı yapıyorsun tezde? O ne yapmış? Neler eksik? Ne öneriyorsun? Yeni bir yöntem mi kullandın? Yeni bir şeye mi uyguladın? Ne yaptın farklı olarak? Onu sorarız. Burada da tamam şu kötü, bu kötü. Ama nasıl çözülecek? Veya iktidarın çözüm önerilerinden farklı ne yapacaksınız? İktidar şimdi ekonomi politikası uyguluyor. Enflasyonla mücadele. Emin olun hangi parti gelse aynısına devam edecek. Başka bir reçete yok ki. Dünyadaki reçete bu. Yani
1: evet.
0: O da diyecek ki bende bütçe yok, emekliye zam yapamam fazla. O da diyecek ki asgari ücret fazla artmasın.
1: Evet.
0: Yani bu yani gerçek bunlara
1: hocam,
0: da.
1: Siz onu söyleyince aklıma meşhur bir söz var yani düzen değişse de emekçinin durumu değişmiyor
0: diye.
1: Biz öyle ifade edelim.
0: Evet. Yani onun için bence de CHP geçmişte SHP vardı, belediyeleri aldı. Sonra işte bu İSKİ Gate falan çıktı.
1: Evet.
0: Aynı ben o süreci hatırlıyorum. Belediyede çok büyük bir başarı elde ettiler. Büyük bir fırsattı. Ama artık bunlar belediye başkanları mı iyi seçilemedi? Hepsi birçoğu böyle sıkıntı mı vardı onları bilemiyorum ama benzeri bir şey olmaya başladı. Bu da CHP açısından iyi bir olumlu şey değil. Bu gidişatı da durduracak olan genel merkez yöneticileri bir araya gelecekler. İşte artık bu mücadele, parti içi mücadeleyi biraz azaltacaklar.
1: Evet.
0: Yoksa iktidara gelmesi çok kolay değil. Bir fırsat vardı ve gerçekten işte birinci parti olunmuştu. Ama halk da artık psikolojikman mesela diyor ya işte Afyon Belediyesi 60 bin mi oynamış?
1: 60 bin.
0: Geçse ne olur, geçmesin. Ama bunun psikolojik etkisi var. Bu şunu gösteriyor. Herkes AK Parti'ye gidiyor. AK Parti seçim kaybedecekse niye gitsin?
1: Niye gidiyorlar?
0: Güç evet. Merkezi neyse demek ki AK Parti de kazanma potansiyelini görüyor ki bu siyasiler gidiyor oraya. Yoksa gitmez.
1: Hocam,
0: CHP ya. İktidar olacaksa CHP'yi niye bıraksın?
1: Ege'den Akdeniz bölgesine falan da gitmesi de ilginç ya.
0: Evet. Yani onun için bunları iyi analiz etmeleri evet. Lazım. Farklı politikalar yani bunu o Tukakay'dı bu bilmem neydi şuydu ben şahısları da tanımıyorum etmiyorum. Daha farklı politika izlemeleri gerekiyor.
2: Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Biz teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
2: Değerli seyirciler konuşalımı bu hafta noktalıyoruz burada. Profesör Doktor İlhan Ege'ye çok teşekkür ediyorum. Gazeteci yazar Abidin Yağmur'a çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
2: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
5: Müjde Mezitli, Müjde Mersin. Özel Ata Koleji Anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan sonra şimdi de Anadolu Lisesi ile başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544-492-1054.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç. Lezzetin yönü belli.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
10: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız.

0: 974-4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Terlik çeşitleri 99 TL. İpek şampuan 480 ml çeşitleri 70 TL.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu tek

0: teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Müjde Mezitli.

0: geliştirmeye devam ediyor. Doğru, kaliteli ve başarılı eğitimin adresi Özel Ata Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi ile Mezitli 2. Çevre Yolu üzerinde. 0544 492 1054.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan,

0: Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ben bu gece ölmezsem ölmem ölmem hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Artık aracınızın şanzıman tamiri için şehir dışına gitmeyeceksiniz. Mersin Şanzıman, sektöründe 35 yıllık tecrübesiyle her marka aracınızın manuel şanzıman tamirini, manuel şanzıman bakım ve onarımını uzman ekibimizle yapmaktayız. Manuel Şanzıman'da bol yedek parça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mersin Şanzıman 0540 273 33 33 0540 273 33 33 Yeni Hal civarında.

0: Yaz dostum, yazın alışveriş keyfi komşuda. Bayan Ribana takım 195 TL. Keten pantolon 199 TL.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklar ve daha önce yaşamadığım bir SUV deneyimi. Bu rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Elektrikli veya hibrit seçeneğiyle. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Yeni Citroen C5 Aircross modelimizi daha yakından incelemek ve test sürüşü yapmak için sizleri Citroen Çayan'a bekliyoruz. Citroen Çayan Otomotiv 0324 323 2301 0324 323 2301.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota yetkili servislerinde fren, disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Toyota Plaza Boranlar 0324 alan koduyla 357-03-03 Mezitli Mersin.
8: Vaneli köftenin tadına bakmak için Van'a gitmenize gerek kalmadı. Doğudan gelen lezzet. Vaneli köfte Mersin'de. Bu lezzeti asla unutamayacaksınız. Van sokak lezzeti olan el yoğurması Vaneli köfte. Hijyenik ortamda hazırlanmaktadır. Vaneli köfte. Hem ekonomik hem lezzetli.
9: Vaneli köfte Mudat Cami karşısı Yenişehir Mersin. Vaneli köfte. Van'dan sonra Mersin'de de damak tadı olacak.
10: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

kapalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi.

sonsuza dek kanacak.